0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Mekke'nin fethine ramak kalmıştı. İslam ordusu Mekke'ye çok yakın bir noktaya gelmişti. Akşam 10 bin müminin her birinin yaktığı ateş Mekke'yi aydınlatıyordu. Ebu Sufyan bin Harp, müminlerin saf saf halinde namaz kılıçlarını temaşa ediyor, kalbi böyle bir güzellik karşısında derin duyuşlar yaşıyordu. O İslam'la şerefleniyor, iman iklimine giriyordu. Ebu Sufyan izin istiyor, Mekke'ye dönecekti. İzin veriliyor. Hazreti Abbas radıyallahu an, ey Allah'ın Resulü, Ebu Sufyan üstün tutulmayı sever, ona övüneceği bir şey ver dedi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Sufyan'a seslenerek, her kim Ebu Sufyan'ın evine sığınırsa emniyettedir, her kim Kabe'ye sığınırsa emniyettedir, her kim kapısını kapayıp evine girerse emniyettedir buyurdu. Ebu Sufyan Mekke'ye hareket ediyordu. Ona Hazreti Abbas Efendimiz eşlik ediyor. Peygamber Efendimiz amcasına hitap ederek, onu ordunun geçeceği yol üzerindeki vadinin daraldığı, atların sıkışarak geçtiği yere götür, ordunun ihtişamını görsün buyurdu. Hazreti Abbas Efendimiz Ebu Sufyan'ı Irak'taki vadinin en dar kısmına götürüyordu. Az sonra ordu hareket ediyordu. İslam ordusu başlarındaki komutanlarıyla bölük bölük dar vadiden geçiyorlardı. İslam ordusu belli bir teşhisatla donanmıştı. Hepsi savaşa hazırdı. Zırhlı birlikler zırhlarını giyinmiş haldeydiler. Önce 1000 kişilik bir bölük olarak Süleymliler geçiyordu. Ebu Süfyan'ın önünden geçerken 3 kez yüksek sesle tekbir getiriyorlardı. Zırhın içindeki komutanı tanıyamıyordu. Ebu Süfyan komutanın kim olduğunu Hazreti Abbas Efendimiz'e soruyordu. O da Halid bin Velid diyordu. Ebu Süfyan şu bizim delikanlı mı diye tekrar soruyordu. Hazreti Abbas Efendimiz evet diyordu. İkinci bir bölük geçiyordu. Komutanı Hazreti Zübeyr bin Avvam radıyallahu anh'dı. Ebu Süfyan'ın önüne geldiğinde 3 kez tekbir getirdi. Onun arkasından Ebu Zerrin Gıfari komutasındaki bölük geçiyordu. Ebu Zerrin Gıfari Ebu Süfyan'ın önünden geçerken tekbir getiriyor, onun tekbirine İslam erleri de iştirak ediyordu. Bütün vadi tekbirlerle yankılanıyordu. İslam ordusu bölükler halinde Ebu Süfyan'ın önünden geçiyor ve tekbirler getiriyordu. Ebu Süfyan aptallaşıyor, hayretler ediyor, hayran kalıyor ve hala ne yazık ki aynı şeyi sayıklıyordu. Diyordu ki, kardeşinin oğlu ne büyük saltanat elde etmiş diyordu. Hazreti Abbas Efendimiz ise hayır, bu bir saltanat değil, bu bir risalettir diyordu. Ebu Süfyan haklısın, bu bir risalettir, peygamberliktir diyordu. Zırhlı büyük bir bölük geçiyordu. Sadece gözleri açık olan bir bölüktü. İçlerinde Peygamber Efendimiz'in bulunduğu muhacirler ve ensardan oluşan bir bölüktü. Bölüğün sancağını taşıyansa Hazreti Sa'd bin Ubeyde Hazretleri'ydi. Ebu Süfyan'ın önüne geldiğinde, ey Ebu Süfyan, bugün savaş günüdür. Bugün Kabe'de savaşın helal olduğu gündür. Allah bugün Kureyş müşriklerini aşağı ve rezil kılacaktır diye bağırdı. Ebu Süfyan ciddi boyutlarda korkuya kapıldı. Çelişkiler içerisine düştü.
Zira Peygamber Efendimiz ona teminat vermişti. Evlerine kapananlara, Kabe'ye sığınanlara teminat vermişti. Ama sancaklar zıttını söylüyordu. Kanların döküleceğini, nice canlara kıyılacağını, Kureyş'in rezil ve perişan edileceğini dile getiriyordu. Ebu Süfyan derin korkuya kapıldı. Peygamber Efendimiz önünden geçiyordu. Hemen durumu dile getirdi. Ey Allah'ın Resulü dedi, şaşılacak bir durum. Sa'd'ın ne dediğini duydun mu dedi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Sa'd'ın ne dediğini sordu. Ebu Süfyan Hazreti Sa'd'ın dediklerini söyledikten sonra, ey Allah'ın Resulü, kavmini bağışla. Sen insanların en iyisisin. İnsanların en büyüğü ve en merhametlisisin. Sen insanlar içerisinde akrabalık bağını en çok gözetensin dedi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, hayır, ben Sa'd'ın dediği gibi emretmedim. Sa'd yanlış söylemiş. Bugün Allah'ın Kabe'nin şanını yücelteceği gündür. Bugün merhamet günüdür. Bugün Allah'ın Kureyş'i İslam ile şereflendirdiği ve kuvvetlendirdiği gündür buyurdu. Sonra Hazreti Sa'd'ı çağırdı. Sancağı oğlu Kabe verilmesini talep etti. Böylece savaşma arzusuyla dolu olan bir sahabesinin önünü almış oldu. Ve diğer Müslümanları bu yönde etkilemesinin de önüne geçmiş oluyordu. Ayrıca sancağı oğluna vermesiyle Hazreti Sa'd'ın bir kırgınlık yaşamasına da fırsat vermiyordu. İslam ordusu artık Mekke'ye girmek üzereydi. Ordu Zituva mevkiine geldi. Peygamber Efendimiz 8 yıl önce gizlice Mekke'den çıkışını hatırlıyordu. Hicretin başladığı o ilk günü, günleri hatırlıyordu. Mekke'den ayrılmak Allah'ın Resulüne zor gelmişti. Şehirlerin kalbini çok seviyordu. Mekke'nin dağlarıyla, ovalarıyla, havasıyla, suyuyla akraba gibiydi. 8 yıl önce Mekke'den ayrılırken Mekke'ye seslenmişti. Firakın ne denli zor olduğunu beyan buyurmuştu. Zorlanmasaydı Mekke'den ayrılmak istemediğini, Mekke'ye kadim bir dost seslenir gibi seslenmişti. Hüzünle, tasayla gizlice ayrılmıştı Mekke'den. Şimdi 10 bin İslam ordusunun erleriyle Mekke'ye girecekti. Zaman uzun sayılmazdı. 8 yıl sonra hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir halle giriyordu Mekke'ye. Hayal edilseydi bile mümkün olabilir miydi? Ama kesin bir şey vardı. İnsanlığın kalbi olan Kabe ile insanlığa rahmet olan bir gün vuslat edecekti. İnsanlık için bu iki yüksek değerin ayrı kalması olabilir miydi? Ayrılık olsa olsa geçici bir süre olabilirdi. İlâ nihaya ayrı düşmeleri olası değildi. Şimdi vuslat vaktiydi. Vuslat zamanıydı. Kabe'de kalpler uyanırdı, kalpler ayağa kalkardı. Rahmet de kalplere bir kelebeğin dokunuşu misali dokunurdu. Kalplere yağardı. Kabe'de kalpler rahmet deryasında olurlardı. Yıkandıkça yıkanırlardı, arındıkça arınırlardı, güzelleştikçe güzelleşirlerdi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam her şey yedi kudretinde olan Zat-ı Kerim'e derinden derine hamd ediyor, şükrediyordu. Dün Mekke'den nasıl ayrılmıştı? Sa'd-ı gariyarı olan Ebu Bekir Efendimiz'le beraber ayrılmışlardı. Sadece iki kişiydiler. İzlerini bile sile sile, gizliden gizliye ayrılmışlardı. Şimdi dün iki kişi olan bugün 12 bin kişiyle Mekke'ye giriyorlardı. Bu Rahman-ı Rahim'in büyük bir lütfuydu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu iliklerinde dahi duyuyordu. Derinden derine hamd ediyor, mübarek başını secdeye eğer gibi
devesinin üzerinde eğiyor, mübarek başı devesinin yelelerine değiyordu. Bütün bütün bir tevazu hali içindeydi. Acziyetin zirvesini yaşıyordu. Bu haliyle tam bir kul olduğunu, kudret sahibinin ise kadir-i mutlak olan Zat-ı Kerim olduğunu ilan ediyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Zitua'da İslam ordusunun durmasının talimatını veriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusunu dört bölüye ayırıyordu. Hazreti Halid bin Velid, Hazreti Zübeyr bin Avvam, Hazreti Sa'd bin Ubade ve Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı bölükleri komutanlar olarak tayin ediyordu. Her bir bölüğe Mekke'ye nereden gireceklerinin talimatını veriyordu. Mekke-i Mükerreme'ye girerken ve girildiğinde şayet direnen olursa savaşmalarını, ama direnme olmadığı sürece asla savaşmamalarının talimatını veriyordu. Ama İslam düşmanlığında daima öncü olmuş olan İkrime bin Ebu Cehil, Saffan bin Ümeyye gibilerinin öldürmelerini tembih ediyordu. İslam ordusu Mekke'ye girmeye hazırlanırken Ebu Süfyan ordudan önce Mekke'ye gidiyordu. Mekkeliler büyük bir merak içerisinde Ebu Süfyan'ı bekliyorlardı. Mekkeliler İslam ordusunun gelmekte olduğu haberini çok geç de olsa öğrenmiş bulunuyorlardı. Mekke'nin genç liderlerinden bazıları asla teslim olmayacaklarını, sonuna kadar savaşacaklarını haykırıyorlardı. Ama gözler ve kulaklar Mekke'nin en büyük liderinde Ebu Süfyan'daydı. Ebu Süfyan sukut halinde evine yürüyordu. İnsanlar şaşkınlık içindeydiler. Ebu Süfyan'ın konuşmasını istiyorlardı. Ebu Süfyan evinin önüne kadar geldi ve kalabalığa yöneldi. Ey Kureyş topluluğu! Muhammed büyük bir orduyla yanınıza kadar geldi. Ona karşı gelebileceğiniz hiçbir şey yok. Ona karşı yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Her kim Ebu Süfyan'ın evine girerse güvenliktedir. Her kim Kabe'ye sığınırsa emniyettedir. Her kim kapısını kapayıp evine girerse emniyettedir dedi. Ebu Süfyan'ın konuşması kimilerinde şok oluşturuyordu. Ebu Süfyan onlara göre tam bir zilleti dillendiriyordu. O çoktan teslim olmuş ve utanmadan Kureyş'in de teslim olmasını söylüyordu. Önce eşi dişi bir aslan gibi fırlıyordu. Peygamber Efendimizin sağ kolu, şehitlerin efendisi Hazreti Hamza Efendimizi parça parça eden Hint kocasına saldırıyordu. Ebu Süfyan'ın sakalından tutuyor, en ağır kelimelerle aşağılıyordu. Hakaretler ediyordu. Direnmeyip teslim olduğu için onu korkaklıkla itham ediyor, küçük düşürmeye çalışıyordu. Ama Ebu Süfyan kimin ne söylediğine bakmıyordu. Onların sadece duygularıyla hareket ettiğini, akli selimlerini duygularının boğduğunu görüyor ve oralı olmuyordu. O söyleyeceğini söylemişti ve evine giriyordu. Hint öfkeyle sağa sola bakıyor ama yapacak bir şey göremiyordu. Az önce kartallar gibi kanat çırpan Hint, şimdi kanatlarını yana indirmiş bir halde sessizce Ebu Süfyan'ın arkasından evine giriyordu. Hazreti Halid bin Velid komutasındaki birlik Yemen yolundan Mekke'ye giriyordu. Günlerden Cuma'ydı. Mekke müşriklerinin genç liderlerinden İkrime bin Ebu Cehil ve Saffan bir birlik kurmuşlardı. Hazreti Halid'in giriş yolu üzerine pusu kurmuşlardı. Yaklaşık 200 kişiydiler. Karar vermişlerdi. Ölümüne savaşacaklar, asla teslim olmayacaklardı. Hazreti Halid bin Velid'in bölüğü iyice yaklaşınca saldırıya geçtiler.
Hazreti Halid'in bülüğünü önce ok yağmuruna tuttular. Hazreti Halid tereddüt etmeden saldırı emrini verdi. İki taraf birbirine girdi ama fazla dayanamadılar, kaçmaya başladılar. Çarpışma ancak 20 dakika sürebildi. İkrime ile Saffan atlarına binerek sahile doğru kaçmaya başladılar. Hazreti Halid kaçanların kovalanmamasını istedi. Zira Mekke müşriklerinin yaptıkları sadece gururlarını kurtarmaktı, korkmadıklarını göstermekti. Müminler 3 şehit veriyordu. Karşı taraftan 12 kişi öldürülmüştü. Kimi dağlara kaçıyor, kimiler de evlerine girip kapılarını kapatıyorlardı. Böylece emniyette olacaklardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Tarihin eline verdiği mührü, davası uğruna kullanan adam. Kim ne derse desin fütur etmeyiz. Seni seviyoruz savunan adam. Mühürlü gözleri görmediğinden sandıkları gibi sanılan adam. Yarınlar farkında, tarih farkında. Seni seviyoruz savunan. Mağdurun, mazlumun gözünde ışık, sebepsiz dertlere salınan adam. Zulme uğratılmış şüheda ile seni seviyoruz savunan adam. Öksüzün yanında çaresize dost, her zaman hayır ile anılan adam. Yalnız değilsin. İşte milyonlar, seni seviyoruz savunan adam. Gergef gergef çile, çile yumağı, yalınız Allah'a sığınan adam. Çileyle yoğrulmuş bizler hepimiz.
1: Nem 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki, "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan. Ey ayağı 1000 yerinden bağlı, kendini özgür sanan köle. Kurban kesen, hacca giden, cuma kılan, ey yukarı kaldırıp yalvaran ellerini. Ey belki 1000 kez çiğnenmiş namusu, ey her yandan zincire vurulmuş olan. Bak yine güz gelmiş. İnsanlar ve yapraklar dökülmüş bulvarları. Nice sağlam surlardan zaman iri taşlar koparmış, gedikler açmış. Ve serilmiş toprağa bir tarih galerisi. Ey adını bile unutmuş olan, ey haritada bile bulamayan Kudüs'ü, ey Avrupa'ya ve Amerika'ya karşı, kurşuna, füzeye ve tanka karşı, sapanla ve taşla karşı koyan, ey son görevini yapan kahraman, ey alnında kandan kırmızı güller açan çocuk, ey dağları bile işgale uğramış, ey kuşları bile tükenen ülke. Şimdi yalnız kahraman çocuklara kalmış kalbimin ülkesi Kudüs'ün savunması. Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan, kalk, ayağa kalk,

Sılada sılasız kaldım. Suyum garip, aşım garip. Ben kendime gurbet oldum. İçim garip, dışım garip. Bayram diye insem düze, düşman olur astar yüze. Kattım geceyi gündüze. Uykum garip, düşüm garip. Temmuz'da üşür gezerim, zemheride akar terim. Dört mevsimde derbederim. Yazım garip, kışım garip. Felek bir gün rahat koymaz. Çağırsam kaderim duymaz. Ayağım aklıma uymaz. Gövdem garip, başım garip.

Parasız kesem suç olur. Acıkıp yesem suç olur. Sözüm var desem suç olur. Dilim garip, dişim garip. Ben bu devre nereden geldim? 40 parçayı bire böldüm. Bugün doğdum, dünden öldüm. Vaktim garip, yaşım garip. Koştum hakikat ardına. Yandım ayrılık derdine. Git bak ölüler yurduna. Kabrim garip, taşım garip.

0: Hacca gitmek, Kabe'yi tavaf etmek, Ravza-i Mutahhara'da Resulullah'ın kabrini ziyaret etmek, her Müslümanın yüreğinde yer bulan bir özlemdir. Kutsal beldelere yol bulup gitme hazırlığına koyulanlara, gidemeyenler tarafından iletmeleri için özlem dolu, sevgi dolu selamlar söylenir. İşte yanık sevdalılardan biri selamını ve hasretini sabah rüzgarına anlatıyor.
1: Ey Bad-ı Sabah, bir gün yolun uğrarsa semt-i harameyne, selamımı arz eyle, ulaştır Ravza'daki Nebi-i Muhterem'e. Sen bir peygamber, bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'a çağıran parlak bir kandil olarak, alemlere rahmet olarak gönderildin. Ey hidayet yıldızı, ey Allah'ın Resulü, senin sevginle kalbim dopdolu ya Resulallah. Cemaline müştakım ya Habiballah. Kıyamet günü şefaatini ümit ediyorum. Çünkü sen günahkarlara şefaatçisin. Ben de senin ümmetindenim. Tut elimden ya Resulallah.

Oya mihmanımız oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gönlümüz şevk ile doldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin. Ufkumuzdan güneş doğdu. Nefsin karanlığın boğdu. Hidayet hadiden oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Seyyid Hulusi namımız, sabah oldu akşamımız. Bugün kutlu bayramımız. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin.

Ben böyle bakıp durmayacaktım, dili bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşarancak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin? Hani sahipleri yurdum? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi vadiyi eninim saracakken hiç çağlamadan gizliyle yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz. Binler safahatımdaki hüsran bile sessiz.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yaşlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekbini. Bakia gitti.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 4. Cüz.

ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه

ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعد

عذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض

فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ba'de zerrati kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha ala Resulina sallallahu aleyhi. Çok muhterem, çok kıymetli, çok değerli Davet Radyo dinleyicileri. Bugünkü Nur İklim programında Cihan Hocam'la beraber 17. lemmadan okuyacağız inşallah. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halka eylesin. Bir ömür boyu bizleri bu derslerle beraber haşr eylesin inşallah. Okuduğumuz manaları anlamayı, anlatmayı ve hayatımıza, dem ve damarımıza tam manasıyla işlemeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip ve müyesser etsin. Ve Risale-i Nurların yazılan ve okunan harflere dedince defteri amalimize hasenet yazdırsın. Hakikaten bu asırda Risale-i Nur'a ekmek gibi, su gibi ihtiyaç var. Belki hava gibi ihtiyaç var. Ahir zamandayız. Üstadımızın tabiriyle helaket ve felaket asrındayız. Böyle bir asırda bu kadar tahrifata karşı, bu kadar hücuma karşı, ehli dalaletin, ehli küfrün bu kadar şiddetli hücumuna karşı siperimiz Kur'an-ı Kerim'dir. Ve bu asırda Kur'an-ı Kerim'in bu asra bakan bir fehminin dersi olan Risale-i Nur'dur inşallah. Biz de nurlardan inşallah istifade etmeye çalışacağız. Rabbim Adem İslam'ı, Ümmet-i Muhammed'i bu derslerden tam manasıyla ders almayı nasip eylesin diyoruz. Buyurun Cihan Hocam.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 17. lema Zühre'den gelmiş 15 nuttan ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddime. Bu lemanın telifinden 12 sene evvel. 12 sene evvel denilen tarih Hicri 1340, Miladi 1921 seneleridir. İnayet-i Rabbaniye ile marifet-i ilahiyede bir hareket-i fikriye ve bir seyahat-i kalbiye ve bir inkişafat-ı ruhiyede tezahür eden bazı lemat-ı tevhidiyeyi Arabi olarak notalar suretinde Zühre, Şule, Habbe, Şemme, Zerre, Katre gibi risalelerde kaydetmiştim. Uzun bir hakikatin yalnız bir ucunu göstermek ve parlak bir nurun yalnız bir şuağını ira etmek tarzında yazıldığından yalnız kendi kendime birer hatıra ve birer ihtar şeklinde olduğundan başkalarının istifadesi mahdut kalmıştı. Hususen en mümtaz ve en has kardeşlerimin kısm-ı azamı Arabi okumamışlar. Bunların ısrarı ve ilhahıyla o notaların, o lemaların kısmen izahlı ve kısmen kısa bir mealini Türkçe olarak yazmaya mecbur oldum. Şu notalar ve Arabi risaleler Yeni Said'in en evvel hakikat ilminden bir derece şuhut suretinde gördüğü için tahir edilmeden mealleri yazıldı. Onun için bazı cümleler sair sözlerde de zikredilmekle beraber burada da zikrediliyor ve bir kısmı gayet mücmel olmakla beraber izah edilmiyor. Ta letafeti asliyesini kaybetmesin. Birinci nota. Kendi nefsime hitaben demiştim. Ey gafil insan! Bil ki şu alemin fenasından sonra sana refakat etmeyen ve dünyanın harabıyla senden müfarekat eden bir şeye kalbini bağlamak sana layık değildir. Hususen senin asrının inkirazıyla seni terk edip arka çeviren ve bahusus berzah seferinde arkadaşlık etmeyen ve hususen seni kabir kapısına kadar teşhi etmeyen, hususen bir iki sene zarfında ebedi bir firak ile senden ayrılıp günahını senin boynuna takan, hususen senin ramun olarak husulü anında seni terk eden, fani şeylerle kalbini bağlamak kâr akıl değildir. Eğer aklın varsa, uhrevi inkılabatında, berzahi etvarında ve dünyevi inkılabatının müsaadematı altında ezilen, bozulan ve ebedi seferde sana arkadaşlığa muktedir olmayan işleri bırak. Ehemmiyet verme, onların zevalinden kederlenme. Sen kendi mahiyetine bak ki, senin latifelerin içinde öyle bir latife var ki, ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olamaz. Ondan başkasına teveccüh edemiyor. Masivasına tenezzül etmez. Bütün dünyayı ona versen, o fıtri ihtiyacı tatmin edemez. O şey ise senin duygularının ve latifelerinin sultanıdır. Fatır Hakim'in emrine muti olan o sultanına itaat et, kurtul. İkinci nota, hakikatlar bir rüyada gördüm ki, insanlara diyordum, ey insan, Kur'an'ın desatirindendir ki, Cenab-ı Hakk'ın masivasından hiçbir şeyi ona taabbüt edecek bir derecede kendinden büyük zannetme. Hem sen kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma. Çünkü mahlukat mabudiyetten uzaklık noktasında musavi oldukları gibi mahlukiyet nispetinde de birdirler.
6: Evet, şimdi başa dönelim inşallah. Mukaddimeden biraz okuyalım.
7: Mukaddime, bu lemanın telifinden 12 sene evvel. 12 sene evvel denilen tarih Hicri 1340, Miladi 1921 seneleridir. İnayet-i Rabbaniye ile Marifet-i İlahiye'de bir hareket-i fikriye ve bir seyahat-i kalbiye ve bir inkişafat-ı ruhiyede tezahür eden bazı lemat-ı tevhidiyeyi Arabi olarak notalar suretinde zühre, şule, habbe, şemme, zerre, katre gibi risalelerde kaydetmiştim.
6: Şimdi üstadımız İnayet-i İlahiye, İmdadat-ı Rabbaniye böyle başka mevzu bahislerde, başka imani yerlerde de geçiyor. Yani Risale-i Nur'un her imani meselesinde Cenab-ı Hak üstadımıza hususi bir inayet gösteriyor. İnayet-i İlahiye gösteriyor. Marifet-i İlahiye, yani Marifetullah penceresi üstadımıza açılmış. Dolayısıyla üstadımız o Marifetullah penceresinden aldığı dersleri ne yapmış? Bizlere bir manada sunmuş yani. Ve ne diyor? Bir hareket fikriyede seyahat-i kalibiye. Yani bu alacağımız, 17 cemeden alacağımız ders hem Marifetullah dersidir, hem Muhabbetullah dersidir, hem kalbi bir derstir. Yani öyle bir ders ki bu derste insanın hem kalbi, hem aklı, hem ruhu ve bu manalarla gelen marifetullah da insan ne yapıyor? Terakki ediyor yani. Bu manada üstadımız demiş, bakın çok önemli, marifeti ilahiye, hareket fikriye, seyahat kalbiye. bir inkişafat ruhiye tezahir eden bazı lematevhidi. Bazı lematevhidi. Demek ki üstadımız ne kadar anlam, ne kadar mana açılmış ki üstadımız bir kısmını ne yapmış? İzah etmiş. Evet, birinci notadan başlayalım inşallah.
7: Birinci nota. Kendi nefsime hitaben demiştim.
6: Evet, her dersin başında diyor. Ey nefsim, ey nefsin adan, ey mütekebbir nefsim. Yani kendi nefsini ıslah etmeyen, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Risale-i Nurların tesir etmesinin en önemli sebebi de budur yani. Yani geçenlerde bir abimize soruyorlar. Sizce Risale-i Nurlar neden bu kadar aleme intişar etti? Bunun iki sebebini açıklıyor. Birincisi, üstadımız diyor şahsını hiçbir zaman nazara vermiyor. Hep şahs maneviyi veriyor. İkincisi ne? Üstadımız ders anlatırken sanki bir vaiz gibi, sanki ders verir gibi, sanki karşıdakiyle efendime söyleyeyim bir şeyler anlatır gibi, mürşit gibi değil. Üstadımız kendi nefsine ders okuyor. Dolayısıyla kendi nefsinde, kendi kalbinde, kendi aklında, kendi ruhunda yansıyan manalar karşıya aksedildiği için ve safi ve halis aksedildiği için bu dersler çok tesirli oluyor. Nurların tesir etmesinin en büyük sebebi üstadımız kendi nefsine, kendi ruhuna, kendi aklına dersini veriyor. Dolayısıyla dersler tesir ediyor. Ey gafil insan, evet buyurun.
7: Kendi nefsime hitaben demiştim. Ey gafil insan, bil ki şu alemin fenasından sonra sana refakat etmeyen ve dünyanın harabıyla senden müfarekat eden bir şeye kalbini bağlamak sana layık değildir.
6: Allahu Ekber, büyük bir ders. İnsan bu satırlarla bir kitap yazar hocam. Evet, şu alemin fenasından sonra sana refakat etmeyen, insanın dünyası yıkıldıktan sonra, bu dünyadaki yolculuğu bittikten sonra, vazifesi bittikten sonra, bu misafirhaneyi terk ettikten sonra refakat eden ne var? Baktığı zaman amelleri var ve geride bıraktığı efendim hayırlı neler var? Varsa eserleri var. Bakın bu dünyanın fenasından sonra sana refakat etmeyen ve dünyanın harabıyla senden müfarekat eden. Yani üstadımız ne diyor? Onlar seni terk etmeden evvel sen onları terk et. Ya dünyanın harabıyla kabre girdikten sonra her insanın kıyameti kendi ölümüdür yani. Bu dünyadan ayrıldığımız gün bizim kıyametimizdir. Dünyamız harap olmuştur yani. Hem çürük olan dünyamız harap olmuştur yani. Eyvah aldandık. Şu hayatı dünyevi sabit zannettik diyor. O zan sebebiyle bütün zayi ettik. Evet şu güzel ana hayat bir uykudur. Bir rüya gibi geçti. Şu temessiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider. Bu temessiz ömrümüz bir gün uçup gittiği zaman bu harabe olan dünya tamamen yıkıldığı zaman senden müfarakat eden en sevdiğimiz eşimiz, dostumuz, evladımız, malımız, mülkümüz, makamımız, hatta bizim için ağlayan, canını veren anne babamız dahi ne yapıyor bir yerden sonra bize müfarakat ediyor değil mi? Değil mi? Ehli kubur öyle der yani, nereye gidiyorsunuz? Neden beni bırakıp gidiyorsunuz? Bakın müfarakat ediyor. En sevdiğin şeyler seni terk ediyor. Madem bir gün her şey bizi terk edecek, o terk eden fani mahbubata karşı İnsan kalbini bağlamaması lazım. Sana layık değildir. Değil mi? Ya, evet.
7: Hususen senin asrın inkirazıyla seni terk edip arka çeviren ve bahusus berzah seferinde arkadaşlık etmeyen ve hususen seni kabir kapısına kadar teşhi etmeyen. Ya
6: bazen en sevdiği dostu dahi değil mi? Dünyadayken sana canımı veririm, her şeyim sana feda olsun, her şeyim, malım, mülküm senin olsun diyen insanlar bakıyorsunuz bazen insanın kabrine dahi gelmiyor. Cenaze namazına dahi gelmiyor. Dünyadayken ahbap olan, dost olan, onu geçin insanın makamı, rütbesi, malı, mülkü. Hangisi kabir kapısına kadar? Üstadımız diyor kabirin öbür tarafına beş para etmez. Hiçbir hangisi kabir kapısına kadar? Üstadımız diyor kabirin öbür tarafına beş para etmez. Hiçbir kıymet yok. Dünya ehlince

0: makamın, o işin, meşguliyetin, o cazibedarlığın aşkıyla, koşturmasıyla insan zararını göremeyebilir yani. Fakat geriye baktı, birisi öyle diyordu. Hocam 10 yılım heba oldu. Günahlarda, haramlarda ya, adammamıza ya. Ne bıraktı? Günahlarını boynuna takıp bıraktı. Başka bir şey bırakmadı yani. Üniversite okuyan bir kardeşimiz öyle demiş yani. 4 yıl boyunca boynumda günahlar, haramlar kaldı sadece. Yani bak, Allah muhafaza, insan demek ki o an belki hissedemiyor gafletten dolayı, gaflet perdesi kalın. Fakat onlar onu terk ettikten sonra geriye dönüp bakıyor ki beraber yaşadığı, gezdiği, beraber her şeyini paylaştığı hiç kimse kalmamış. Yalnız başına kalmış yani. Değil mi? Meşhur sanatçıların efendim son halleri nasıl bir çare oluyor bazen. Herkes terk ediyor. Bir zamanlar onlar için bayılanlar, alkış çalanlar, onlar için değil mi, her şeyini feda eden insanlar, o cazibedarlık gittikten sonra, o güzellik, o ses gittikten sonra dönüp bir defa yüzüne dahi bakmıyorlar. Bakıyorsunuz ne kadar bir çare oluyor. Bu kişi geriye baktığı zaman ne yapıyor? Bakıyor ki sadece günahlar kaldı. Başka bir şey kalmamış yani. Ya evet.
1: Hususen senin ramını olarak husuli anında seni terk eden fani şeylerle kalbini bağlamak kâr akıl değildir.
0: Allah Allah. Üstad diyorum. Değmiyor alakayı kalbe. Hem madem dünya fanidir, değil mi? Hem madem ömür kısadır. Yani üstadımız onu o yeni sözde mi geçiyordu? Çok güzel anlatıyor üstadımız yani. Değmiyor alakayı kalbe yani. Bir gün seni bırakıp giden, bir gün seni terk eden, berzahta seni yalnız bırakan, kabir kapısına teşhir etmeyen, en ihtiyaç olduğu anda belki ismini bile unutan bir şeye kalbini bağlamak kâr akıl değildir. Kâr akıl değildir yani. Ya Allah Allah. Demek ki kalbi insan, üstadımız öyle, kalp bir aynedir diyor yani. Aynayı samettir yani. Samet aynası olan kalp masibayla ve fani şeylerle bağlanmamalı. Yoksa daha sonra ne oluyor? Kalbimizi parçalıyor yani. Kalbimizi ve ruhumuzu azapta bırakıyor, elemde bırakıyor. Daha sonrasında çok acı izler bırakıyor yani. Evet. Evet hocam.
1: Eğer aklın varsa uhrevi inkılabatında, berzahi etvarında ve dünyevi inkılabatının müsadematı altında ezilen, bozulan ve ebedi seferde sana arkadaşla muktedir olmayan işleri bırak. Ehemmiyet verme. Onların zevalinden kederlenme.
0: Burada çok güzel bir rezil. En bahtiyar insandır ki ne dünya umurundan kazandığına memnun, ne de kaybettiğine mahzun olmaz. İnsan bazen bir şeyi alemine çok alıyor, kalbine alıyor, düşünüyor. Daha sonra birkaç yıl geçtikten sonra maziye baktığı zaman Allah Allah. Değil mi? Elemi gitmiş, lezzeti kalmış. Ya. O sebepten çok ehemmiyet verip, kederlenip, bu bir manada kader tenkit de oluyor. Evet, her insanın imtihanı var. Fakat o şeyi çok düşünmek, efendime söyleyeyim, o şeylerle kalbini, ruhunu yormak, o şeyler için Allah muhafaza bazen isyanlara giriyor insanlar, değil mi? İnsan isyana giriyor, Allah muhafaza intihar ediyor bazen yani. Dünyasına son veriyor. Fani bir mahbubat için, mahbub için veya fani şeyler için. Ama üstadımız ne diyor? Bak çok güzel. Ebedi seferde sana arkadaşa muktedir olmayan işleri bırak. Ehemmiyet verme. Onların zevalinden kederlenme. Çünkü zeval elem lezzet olduğu gibi zeval lezzet dahi elemdir. Madem bir gün bu elem gidecek ve yerine lezzet gelecek veya lezzet alıyorsun, madem bu lezzet yerine elem bırakacak, o zaman zeval lezzet dahi zevali elem peşinden ne getiriyor? Lezzet getiriyor yani. Yani o sebepten dolayı bir elemin bitmesi, yani insan bazen o elemini çok düşünüp kendini heder etmesi, tabiri caizse ne oldu insan? Artık kedere giriyor yani. Evet, sen kendi mahiyetine.
1: Sen kendi mahiyetine bak ki senin latifelerin içinde öyle bir latife var ki ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olamaz.
0: Sen kendi mahiyetine bak ki Allah öyle latifeler, öyle bir cismaniyet vermiş ki, değil mi? Kendi mahiyetine bak ki senin latifelerin içinde öyle bir latife var ki, değil mi?

0: dünyayı versen razı değil. Bütün dünyayı versen. Malı, mülkü, makamı, şan, şeref, şöhret. Hepsi beş para etmez yani. Değil mi? İnsanlar neden kalbi ruhi sıkıntıya giriyor? Bakıyorsunuz her türlü dışarıdan bakınca şan var, şeref var, makam var, mal var, mülk var. Fakat huzursuz, fakat mutsuz. Çünkü öyle bir latife var ki o latifeyi tatmin olmuyor. Değil mi? İnsanın kalbi, ruhu. Bu latifeler dünyayla tatmin olmaz. Nefsani şeylerle tatmin olmaz. Fani şeylerle tatmin olmaz. Ancak ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olmaz. Ondan başkasına teveccüh edemiyor. Allah Allah. Masifasına tenezzül etmez. Allah dışında ne varsa tenezzül etmez. O sebepten dolayı yani. Cenab-ı Hakk'a gerçek manada iman eden zindanda da olsa bahtiyardır. Hakiki iman elde edilen hemen ya Cenab-ı Hakk'a gerçek manada iman etmeyen sarayda da olsa işte zindanda oluyor yani. Çünkü latifeleri aç, latifeleri yaralı. İhtiyacını almamış yani. Gerçek dostunu bulamamış, gerçek aşkını bulamamış yani. Neye teveccüh etsen sonunda elem alıyor. Değil mi? Şan şeref doyurmuyor. Mal mülk doyurmuyor. Evlat, kadın, ne varsa artık. Masibe Allah içinde her şey. Hiçbir şey onu tatmin etmiyor yani. O sebepten değil mi? Yani öyle. O zenginlerden bir tanesinin çocuğu intihar ediyor yani. Öyle mektup bırakıyor babasına. Bana dünyada her şeyi tattırdın ama beni mutlu edemedin. Ben senden razı olmadım. Şimdi ölümü tatmaya gidiyorum diyor yani bak. Her şeyi tatmış fakat hayatta mutlu olamamış yani. Demek ki mutluluğun sırrı o değil yani. Nedir o latifeyi? Ebedden ve ebedi zaten başkasına o latifeyi Cenab-ı Hakk'a yönlendirmektir yani. Başka bir şey değil. Evet hocam.
1: Ondan başkasına teveccüh edemiyor. Maisivasına tenezzül etmez. Bütün dünyayı ona versen o fıtri ihtiyacı tatmin edemez. O şey ki senin duygularının ve latifelerinin sultanıdır. Fatır Hakim'in emrine muti olan o sultanına itaat et, kurtul.
0: Evet. Değil mi? Üstadımız diyor kalp bir kumandandır. Latifeleri severken kalp bir kumandandır. Sair latifeler o kalbe bağlıdır. Kumandana tabidir. Eğer siz bir insanın kalbini, bir insanın kalbi kör olmuşsa bütün latifeler ölmüş demektir yani. Hani halk arasında kişinin zikri neyse fikri odur, kalbi neyse yüzü odur manası oradan geliyor. Yani ne verirseniz verin o kişi tatmin olmaz yani. Değil mi? Yani öyle bir latife ki kalp ve ruhu öyle bir latife ki bu latifeler zaten ayet-i kerimede geçiyor yani kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur manasında. Ancak Cenab-ı Hak'la tatmin olur yani. Onun tek ihtiyacı muhabbetullah'tır, marifetullah'tır. Başka bir ihtiyacı yok yani. Yani bu ihtiyaç insanın ekmekten, sudan, gıdadan, zor ihtiyacından daha da ötedir yani. Yani bir insan nefsani bir ihtiyacı olsa o ihtiyacı yemekle, içmekle veya vesaire şeylerle giderse bir dahaki zamana kadar o ihtiyaç artık sesini çıkarmaz. Ama bu öyle bir ihtiyaç ki kalp ve ruh. Çünkü kalbi ve ruhu yaralı olan bir insan sürekli feryat eder, sürekli bağırır. İşte sarhoşların, efendime söyleyeyim, aşıkların, Allah'ı bulmayanların, muhabbeti başka yerde arayanların isyanları, nameleri, şarkıları bundan geliyor yani. Her tarafta isyan çünkü bulamıyor yani, tatmin edemiyor kendisini. O latife hep aç yani. Fatır Hakim'in emrine muti olan o sultanına itaat et, kurtul. Yolda bu. Cenab-ı Hakk'a itaat etmek, kurtulmak. Evet, küçük bir yer var. Okuyup bitirelim inşallah. İkinci nokta.
1: İkinci nota. Hakikatlar bir rüyada gördüm ki insanlara diyordum. Ey insan, Kur'an'ın desatirindendir ki Cenab-ı Hakk'ın masivasından hiçbir şeyi ona taabbüt edecek bir derecede kendinden büyük zannetme. Hem sen kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma. Çünkü mahlukat mabudiyetten uzaklık noktasında müsavi oldukları gibi mahlukiyet nispetinde de birdirler.
0: Çünkü bütün mahlukat, değil mi? Mahlukat diyetinde bütün kainat mahlukat diyetinde Cenab-ı Hakk'a birdir. Yakınlık nerede? mabudiyette, ibadet etme noktasında. Yani biz bütün nevi beşer, değil mi? Mahlukiyet nispetinde Cenab-ı Hak hepimize rızık veriyor, hepimize hayat veriyor, hepimize nimetler ihsan ediyor. Bir yakınlık nerede? Herkes Allah'a aynı yakınlıkta mı? Hayır. Mabudiyet noktasına. İbadet ettikçe Cenab-ı Hak'a yaklaşıyoruz. Yani Allah'ın en sevimli kulu kimdir? En çok Allah'ı zikreden, en çok tövbe istiğfar eden, Cenab-ı Hak'a yakın olandır yani. Değil mi? Peygamberimize en yakın kişi kimdir? Yine Allah'a en yakın olan kişidir. Yani demek ki biz mahlukiyet nispetinde müsavi olduğumuz gibi mabudiyet cihetinde biz ayrılıyoruz yani. Değil mi? Bu en çok cennette belli olacak. Değil mi? Kimisi peygamberimize diz dize oturacak. Kimisi ta cennetin bir köşesini izleyecek. İnsan bunu kendi hayatında hisseder mi? Hisseder. Değil mi? Üstadımız diyor onun nurun, o nurun iziyle gözüyle görmek diyor. O rahmetin iziyle gözüyle görmek yani. Yani Cenab-ı Hakk'a yakın olan, aleminde Cenab-ı Hak olan bir insan bütün hadiselere o nur nazarıyla bakar yani. Cenab-ı Hakk'ın nazarıyla bakar yani. Bütün hadiselere, bütün imtihanlara o nazarla bakar. Fakat Cenab-ı Hak'tan uzak olunca insan nefsani bakar yani. Başına ne gelse bakıyorsunuz kadere isyan eder, hayatına isyan eder, hayattan zevk almaz. Başına ne gelse Allah muhafaza farklı mecralara yönelir. Fakat Cenab-ı Hak yakın olduğu için tam teslimiyet. Allah'ın narında hoş, nurunda hoş ve her anını ibadetle, zikreden zakir, şükreden şakir manasında. Hep alemin zikirde, hep alemin üstünde. Üstadımızın hayatı öyle yani. Üstadımız nefesini dahi boş harcamamış, hayali dahi israf etmemiş yani. Hep Cenab-ı Hak'la baş başa. Hep aleminde hizmet, aleminde ubudiyet, aleminde dava. Bütün alemi. Değil mi? Hem netice hayatım, vazife-i fıtratım, sebebi saadetim olan Risale-i Nur diyor üstadımız yani. Hayattaki mutluluğun sebebi imana, Kur'an'a hizmet etmek yani. Yani böyle bir zat Cenab-ı Hak'la ne kadar, değil mi? Kurbiyet noktası var yani. Evet. Evet. Çok kıymetli dinleyiciler. Bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz inşallah. Her dersimizin sonunda söylediğimiz gibi bulunduğunuz ilde, ilçede, kasabada, köyde veya ülkede neredeyseniz olduğunuz yerde nur derslerine katılmak isterseniz radyomuzla irtibata geçerek olduğunuz muhitteki derslere inşallah sizleri iştirak ettirmeye çalışırız. Bir diğeri nur eserlerine ulaşmak isteyenler, Risale-i Nur Külliyet'ine ulaşmak isteyenler yine radyomuzu arayarak iletişim kanallarından radyomuz aracılığıyla inşallah nur eserlerine ulaşabilirsiniz. Aleminize, aklınıza takılan Risale-i Nur'la ilgili sorular, efendime söyleyeyim dersteki okunan kısımla ilgili sorular varsa bunu da radyomuza arayarak veya radyomuza yazarak o anki işte hocalarımız, program yapan hocalarımız müsait vakitte dönüp cevap verirler. İnşallah başka bir nur iklim dersinde görüşmek dileğiyle. Her zaman şunu diyoruz. Biz her ne kadar satırdan okusak da bazen sadıra geçebiliyoruz. En güzel ders Risale-i Nur'un en güzel anlama ciheti karşısına geçip diz çökmektir. Diyoruz ki bizi evde takip eden ablalarımız, hocalarımız varsa veya iş yerini takip eden abilerimiz varsa, esnaflarımız varsa eğer haliniz, vaktiniz, zamanınız müsaitse lütfen okuduğumuz dersleri siz de açıp takip edin. Gelin bu dersi beraber okuyalım, beraber mütalaa edelim. İnanın manalar çok daha farklı açılacak, o çok daha güzel açılacak. Risale-i Nur okudukça pencerelerini açar. Okudukça kainata bakış açınız değişir. Okudukça aleminiz, ibadetiniz, her haliniz değişir. Rabbim istifade eden hakiki kullardan eylesin inşallah. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi. Özbal Boya günün sözünü sunar.
3: İbadetlerin en faziletlisi tevazudur. Hazreti Ayşe.
2: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozban.com.tr.

Ey oğul, beysin. Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana. Geçimsizlikler, anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Kötü göz, şom ağız, kem söz bize, bağışlamak sana. Bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana. Oğul, yükün ağır, işin çetin, gücün kılabalı. Allah-u Teala yardımcın olsun. Beyliğini mübarek kılsın. Işığını parıldatsın. Uzaklara iletsin. Sana yükünü taşıyacak güç, ayağını sürçtürmeyecek akıl ve kalp versin. O, güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın. Ama bunların nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen, sabah rüzgarında savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olur, aklını mağlup eder. Daima sabırlı, sebatkar ve iradene sahip olasın. Vaktinden önce çiçek açmaz.

İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Avun oğlum, avun. Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş güzellikler ancak senin fazilet ve adaletinle gün ışığına çıkacaktır. Ananı ve atanı say. Bil ki bereket büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inancını kaybedersen yeşilken çorak olur, çöllere dönersin. Açık sözlü ol, her sözü üstüne alma. Gördün, söyleme. Bildin, deme. Sevildiğin yere sık gidip gelme. Kalkar muhabbetin, itibar olmaz. Üç kişiye acı, cahiller arasındaki alime, zenginken fakir düşene, hatırlıyken itibarını kaybedene. Unutma ki yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.

Haklı olduğunda mücadeleden korkma. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez. Geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini unutmayasın.

0: Âl-ı İmran 35-36. Hannenin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki,
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki,
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası. Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

0: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
1: وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bi esmaike.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin isim ve ünvanlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey gerçek mabud olan, ey kemal ve geniş rahmet sahibi olan, ey cemal ve ince rahmet ve şefkat sahibi olan, ey sonsuz ilim sahibi olan, ey sonsuz hilm sahibi olan, ey sonsuz büyüklük sahibi olan, ey sonsuz hikmet sahibi olan, ey zamanları aşan kadim, ey mekanları aşan mukim, ey sonsuz kerem ve ihsan sahibi, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya.

Ey maddi ve manevi başkanların başkanı, ey bütün dua ve isteklere cevap veren, ey bütün iyilik ve hasenatın tek sahibi olan, ey dereceleri yüksek olan, ey bereketleri büyük olan, ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey sesleri, zikirleri işiten, ey istekleri veren, ey sır ve gizli şeyleri bilen, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar. Ya.

Ey en iyi şekilde affeden, ey en iyi yardım eden, ey en iyi yargılayan, ey en iyi açan, ey en iyi anan, ey en iyi varis olan, ey en iyi öven, ey en iyi rızık veren, ey işleri en iyi çözen,

0: Ey en iyi şekilde ihsan eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin, eman diliyorum. Sen bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men

0: nar.
1: Ey İzzet, cemal ve güzellik yalnız kendisinde olan, ey mülk, celal ve büyüklüğün tek sahibi olan, ey kudret ve mükemmellik yalnız kendisinde olan, ey büyük ve yüce yalnız kendisi olan, ey tuzağı, imtihanı şedid olan, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey sevabın iyisi yalnız kendisinde olan, ey ana kitap kendi katında olan, ey ağır bulutları inşa eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.

0: Allah'ım, senin isim ve ünvanlarını kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Sen çok şefkat sahibisin, çok nimet sahibisin, her şeyi halledensin. Mağfiretin sonsuzdur, delil ve bürhansın, sultan ve hakimsin, münezzehsin. Ancak senden yardım dilenir, ihsan ve beyanın sahibisin, eman veren sensin. Seni tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Eman ve emniyet verensin, bizi cehennem ateşinden koru.
1: Ya men tevâza'a kullu şey'in li'azametih, ya men istesleme kullu şey'in li'kudretih, ya men zelle kullu şey'in li'izzetih, ya men khada'a kullu şey'in li'heybetih, ya men inqâde kullu şey'in li'mülketih, ya men dâne kullu şey'in min mekâfetih, ya men inşakkatil cibâlu min haşyetih, يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: Ey her şeyin onun büyüklüğü için alçaldığı, ey her şeyin kudretine teslim olduğu, ey her şeyin onun izzeti karşısında zelil olduğu, ey heybetine karşı her şeyin huşu duyduğu, ey her şeyin onun idaresine boyun eğdiği, ey her şeyin onun korkusundan ona kul olduğu, ey haşmetinden dağların yarıldığı, ey göklerin onun emriyle ayakta durduğu, ey yerin onun izniyle istikrar kazandığı, ey kendi memleketinin ahalisine zulmetmeyen, seni tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen bize eman vererek cehennem ateşinden koru.
1: Ya

Ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey umut ve ricaların son merci, ey hediye ve ihsanları güçlü ve güzel olan, ey hediyeleri bol olan, ey mahlukatın razıkı olan, ey ihtiyaçları gideren, ey şikayetleri işiten, ey müfrezeleri gönderen, ey esirleri salıveren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey hamd, şükür ve senanın tek sahibi. Ey şeref ve yücelik sahibi. Ey iftihar ve güzellik sahibi. Ey söz ve vefa sahibi. Ey af ve rıza sahibi. Ey ikram ve vergi sahibi. Ey yargı ve çözüm sahibi. Ey izzet ve ebedilik sahibi. Ey cömertlik ve nimetler sahibi. Ey şahane fazl ve ihsanlar sahibi. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen eman verensin. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmâinke ya mani' ya dâfi' ya nâfi'

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey istediği şeye mani olan, ey belaları defeden, ey menfaat veren, ey her şeyi işiten, ey terbiye ederek yükselten, ey her şeyi sanatla yapan, ey şefkat ve rahmetiyle her şeye yardım eden, ey her şeyi kapsayan, ey her şeyi kuşatan, ey her nevi imkana sahip olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey sanatla yapılan her şeyin sanatkarı olan, ey her yaratığın halıkı olan, ey rızık tüketen her şeyin razıkı olan, ey her mülkün sahibi.

Ey her sıkıntıya düşenin sıkıntısını gideren, ey her üzüntüye düşene sevinç veren, ey rahmete muhtaç herkesin rahmet edicisi olan, ey yardımdan mahrum kalmış herkesin yardımcısı olan, ey her ayıplıyı örten, ey bütün mazlumların sığınağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey şiddet zamanımda hazırlığım, ey musibet anımda umudum, ey vahşet anımda ünsiyet verenim, ey gurbette sahip ve arkadaşım, ey nimet zamanımda veli nimetim, ey sıkıntı zamanımda sıkıntımı açan, ey muhtaç olduğumda ihtiyacıma koşan, ey zor zamanımda sığınağım, ey büyük korkularda yardım edenim, ey şaşırdığımda rehberim olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey her nevi gizli ve gaybi şeyleri bilen, ey her çeşit günahı affeden, ey her nevi aybı örten, ey bütün sıkıntıları gideren, ey kalpleri değiştiren, ey kalpleri süsleyen, ey kalpleri nurlandıran, ey kalplerin tabibi olan, ey kalplerin habibi olan, ey kalplere ünsiyet veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve sana yalvarıyorum. Ey son derece büyük ve celalli olan, ey maddi manevi bütün güzelliklerin sahibi olan, ey kendine güvenilen vekil, ey zor işleri üzerine alan kefil, ey iyi işlere rehber olan, ey yapılan yanlış ve hataları izale eden, ey her şeyden haberdar olan, ey görünmeyecek kadar latif olan, ey son derece aziz olan, ey bütün kainatın tek sahibi ve yöneticisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Yeah.

0: rehber.
1: Ey seçkinlere rehber olan, ey yardım dileyenlere yardım eden, ey kurtarılmak isteyenleri kurtaran, ey himaye isteyenleri himaye eden, ey isyan edenlerin sığınağı olan, ey günahkarları affeden, ey korkanlara eman veren, ey miskinlere rahmet eden, ey vahşet duyanlara ünsiyet veren, ey zorda kalanların duasını kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya zel cudi vel ihsan, ya zel fadli vel imtinan, ya zel emni vel eman, ya zel kudsi ve sübhan, ya zel hikmeti vel beyan, ya zel rahmeti vel ridvan, ya zel hücceti vel burhan, ya zel azameti vel sultan, ya zel afvi vel gufran, ya zel ra'feti vel musta'an. Subhaneke la ilahe illa entel emanul eman, hallisna minen nar.
1: Ey cömertlik ve ihsan sahibi, ey fazl ve nimet sahibi, ey emn-ü eman sahibi, ey mukaddeslik ve paklık sahibi, ey hikmet ve beyan sahibi, ey rahmet ve rıza sahibi, ey delil ve bürhan sahibi, ey büyüklük ve saltanat sahibi, ey af ve bol mağfiret sahibi, ey şefkat, rahmet ve yardım sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afvike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك حسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
1: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver. Bizi affet, iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, Ey Allah'ım!
0: Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi, ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı, ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

Ya Resulallah, bir kum tanesi, sıcak ve kavuran bir kum tanesi, bir değil bin çöl aşmak isterdim efendim. Ayağının tozu olan o bir kum tanesine ermek için ve görmek için Mekke'deki siyah gül Kabe'ni, gözlerini ey Resul.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, hadis bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Okuyacağımız hadis-i şerifleri güzel bir şekilde anlamayı, kavramayı ve her şeyden önemlisi de ihlaslı bir şekilde uygulamayı, tatbik etmeyi nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttakullaha, Allah'tan korkunuz, Allah'tan sakınınız. Ve sallu hamsekum, ve beş vakit namazı kılınız. Ve sumu şehrekum, ve o ayda, Ramazan ayında da orucunuzu tutunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde sıralıyor. Yani birinci vazifemiz nedir? Allah'tan hakkıyla korkmak. Çünkü takvanın içerisine her zaman belirttiğimiz gibi birinci aşaması nedir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yani bir insanın kelime-i tevhidi söylemesi takvanın birinci aşamasıdır. Çünkü ayet-i kerimede Fetih suresinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Onların üzerine takva kelimesi lazım olmuştur. Nedir takva kelimesi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. İşte birinci aşama bu. İkinci aşamada nedir? Allah-u Teala'nın helal kıldıklarını yerine getirecek, yapacak, haram kıldıklarından sakınacak ve üçüncü aşaması da mekruhat dediğimiz böyle farzın dışında bir de haramın dışında şüpheli olan şeyler var ki ne yapacak? Onlardan sakınacak. İşte bunlar nedir? Takvanın aşamalarıdır. İşte Allah-u Teala'ya karşı böyle olmamızı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor ve akabinden de diyor ki 5 vakit namazınızı kılınız. Çünkü 5 vakit namazın önemi çok büyüktür. Kişi imandan sonra ilk hesaba çekileceği şey nedir? Namazdır. Bu nedenle namazını kılacak, yerli yerinde kılacak ve üstelik bu 5 vakit namazı bırakmayacak. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz başka bir hadis-i şerifte bir kimse evinin önündeki bir ırmaktan günde 5 defa yıkansa diye buyuruyor. İşte biz de abdest almak suretiyle ne yapıyor kişi? Bu şekilde temizleniyor. Demek ki namazın, gündeki 5 vakit namazın önemi çok büyüktür. Ve her namazın kendi vaktine göre önemi, değeri büyüktür. Ve bu şekilde bizler de 5 vakit namazı kılacağız. 5 vakit namaza devam edeceğiz ki kitaplarımızda şöyle diyor. Sabah namazını ilk kılan Adem aleyhisselam. Adem aleyhisselam biliyorsunuz dünyaya geldiği zaman, cennetten çıkarıldığı zaman ne yapıyor? Günlerce ağlıyor, tövbe istiğfar ediyor, gözyaşı döküyor ve o karanlıkların içerisinde bulunduğu zaman o korku içinde, sıkıntı içinde böyle bir korku ve endişe içerisinde bekliyor. Çünkü gece, hele bir de hasta olanlara sorun, sıkıntıda olanlara sorun gecenin nasıl olduğunu, o uzun geceleri ne yapıyor? Öyle bir sıkıntı içerisinde bakıyor ki gün ışımaya başlıyor. Hani fecir dediğimiz olay ortaya aydınlanmaya başlıyor. Fecir başlayınca kalkıyor, iki rekat namaz kılıyor. İşte deniyor ki ilk sabah namazını Adem aleyhisselam bu şekilde kılmıştır. Tabi rivayetler bu şekilde. Yine öğle namazını da diyor ilk İbrahim aleyhisselam kılmış. Çünkü biliyorsunuz Allah-u Teala ona rüyasında oğlunu Allah için kurban kesmesi emrediyor. Kurban etmesi emrediliyor. O da ne yaptı? Allah-u Teala'nın bu emrini yerine getirmeye çalıştı. Ve Cenab-ı Allah da hem kendisinin hem de oğlu İsmail'in sözünde durmaları ve emri ilahiye boyun eğmeleri sonucunda ne yaptı? Bir kurban yolladı. Hem de cennetten bir koç geldi. Senelerce cennette beslenmiş ve İsmail aleyhisselam için. Ve bunu görünce İbrahim aleyhisselam ne yapıyor? Namaz kılıyor. İşte bu namazda ilk kılınan öğle namazı oluyor. Sonra ikindi namazını da Yunus aleyhisselamın, Yunus peygamberin kıldığı anlatılıyor rivayetlerde. Yunus aleyhisselam biliyorsunuz
böyle kavminin durumunu görüyor. İman etmeyecekler diyor. Bunların başına da musibet geleceği için, bela geleceği için helak olacaklarından dolayı terk ediyor ve bir gemiye biniyor. Gemide de kendisini atıyorlar ve o esnada biliyorsunuz geminin içinden atıldıktan sonra suyun karanlıkları içerisinde kalıyor. Ondan sonra balığın karnındaki karanlıkta kalıyor ve kendisinin Allah'a karşı işlemiş olduğundan dolayı emri beklemeden orayı terk ettiğinden dolayı onun verdiği manevi zulmetten dolayı bir o karanlıktan kalıyor. Bir de ne yapıyor? Balığın karnındaki karanlıklardan dolayı böyle dört bir karanlığın içinde kalıyor ve kurtulunca dört rekat namaz kılıyor. Yani her bir karanlık için bir şükür olarak bir rekat namaz kılıyor. Nedir? Zellenin zulmetinden kurtulmak için, o gecenin zulmetinden kurtulduğundan dolayı ve suyun içine düşmüş oradan kurtulduğundan dolayı, bir de balığın karnına düşmüş o karanlığın içerisinde kalmış ondan kurtulduğundan dolayı dört rekat namaz kılıyor ki ilk ikindi namazını Yunus Aleyhisselam'ın kıldığı anlatılıyor. Akşam namazını da İsa Aleyhisselam'ın kıldığı anlatılıyor. Çünkü Allah-u Teala biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinin 116. ayeti celilesinde "Ey Meryem oğlu, sen insanlara beni ve validemi Allah'ın gayrı mabut ittikaz edin mi?" dedin diye Allah-u Teala bu şekilde hitap ediyor. İşte İsa Aleyhisselam da zaten böyle bir şey olmadığını söylüyor, belirtiyor. İşte bu nedenle o üçlemeden dolayı, hani biliyorsunuz Hristiyanlık inancında teslis var. Baba, oğul, Ruhul Kudüs anlamıyla, işte ne annem ilahtır, ne ben ilahımdır, ne de budur demek suretiyle onların o üçüne karşılık üç rekat namaz kılıyor. İşte bu nedenle deniyor ilk defa akşam namazını kılan da İsa Aleyhisselam'dır. Yatsı namazını da Musa Aleyhisselam'ın kıldığı anlatılıyor. İşte bu şekilde Allah-u Teala daha sonra da Muhammed ümmetine 5 vakit namazı Miraç gecesi farz kılıyor. Fakat Miraç'tan önce bir sabah bir akşam olarak kılınıyordu. Ama Miraç'tan sonra 5 vakit namaz farz kılınmıştır. Ve bu nedenle Peygamberimiz de ne diyor? Bu 5 vakit namazı kılın. Günde 5 vakit namazı kılın. Nasıl insanın her gün suya, ekmeğe ihtiyacı varsa, her gün yemek yiyor, bıkmıyor, usanmıyorsa ve üstelik vücudun da bunlara ihtiyacı varsa, günde de 5 vakit namaza ihtiyaç vardır. Bunlar olmasa da vücut çöker, beden çöker, maneviyat çöker. Allah-u Teala bizleri böyle maneviyatını çöktürenlerden eylemesin. 5 vakit namaza sahip çıkanlardan eylesin. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun için diyor 5 vakit namazı kılın. Ve sumu şehrakum, Ramazan ayında da orucunuzu tutun. Çünkü ayet-i kerimede ne diyor Allah-u Teala? Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır. Sizden öncekiler orucun hem manevi yönünü bozdular hem şeklini bozdular. Ama siz Muhammed ümmeti her haliyle koruyarak o namaz, orucu tutun. Orucunuza sahip çıkın Ramazan'da. Senede bir Ramazan'da ne yapıyorsunuz? Oruç tutuyorsunuz ve bu oruca sahip çıkın. Orucun biliyorsunuz faziletini, faydasını, sevabını saymakla bitirmek mümkün değil. Sonra ne diyor? Ve du zekate embalikum, ve mallarınızın da zekatını verin. Mallarınızı temizleyin. Mallarınızı kurtarın. Yani bir şey ne kadar temiz olursa o kadar güzel olur, parlak olur, fayda verir, insanların hoşuna gider, siz beğenirsiniz. İşte maldan zekat vermek de malı temizlemektir ve fakirlerin hakkıdır. Bu nedenle Allah-u Teala zekatı zengin olan müminlere farz kılmış. Kime verecekler? Ha, zengin olan müminler fakir olan Müslüman kardeşlerine verecekler. İşte Peygamberimiz de diyor zekatı yerine getirin, verin. Tayyibeten bihe, böyle temiz olarak, böyle kötü maldan da vermeyin. Gönül rahatlığıyla verin, severek verin ve üstelik kötü maldan, bozuk maldan da vermeyin. Çünkü kendinin istemediği bir şeyi başkasına vermen de doğru değil. Ha, burada iki mana var. Bir, böyle gönül hoşluğuyla verin, severek verin, isteyerek verin. İkinci mana olarak da temiz olan, güzel olan, iyi olan şeylerden verin. Çirkin olan şeylerden vermeyin veya haram olan şeylerden vermeyin.
Çünkü Allah-u Teala temizdir. Temiz olanı sever. Ancak kişi temiz olandan verdiği zaman kabul edilir. Çünkü Allah temizdir ve temiz olanı kabul eder. Hele bugün insanlar bu konuda daha dikkatli olacaklar. Çünkü öyle kötü bir dönemde yaşıyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ta seneler öncesinden haber verdiği mucizevi bir şey ki yaşıyoruz. Bir zaman gelecek ki kişi kazancının helaldan veya haramdan olduğuna dikkat etmeyecek. Bugünümüzdeki olduğu gibi Allah muhafaza. Çünkü haram olan maldan verilen ne sadaka kabul görür, ne iyilik kabul görür, ne de onunla yapılan ibadet Allah katında kabul görür. Allah muhafaza buyursun. Bu nedenle ne diyor? Tayyiben, temiz olan, güzel olan, hoş olan şeylere vereceksiniz, ondan vereceksiniz. Ve ati'u zâ emrikum, bir de emir sahiplerine itaat edeceksiniz. Emir sahipleri, mesela Allah-u Teala Nisa suresinde emir sahiplerine itaat edin diye buyuruyor. O ayetin tefsirinde müfessirler şöyle diyor. Emir sahiplerinden kasıt bir veliyül emir dediğimiz İslami yöneticiler, bir de nedir? Alimler. Bu nedenle bize düşen nedir? Hem alimlere itaat etmek, hem de nedir? İslami yöneticilere itaat etmek. Çünkü ama itaat de nerede? Maruf olanda. Çünkü isyan olan şeylerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem itaat olmayacağını bizlere buyuruyor. Alimler nedir? Kandildir. Önümüzü aydınlatan ışıklardır. Bu nedenle alimlere itaat etmek, onlara ittiba etmek gerekir. Peygamberimiz de bu şekilde buyuruyor. Çünkü insan nasıl karanlıkta kaldığı zaman kendisine yol gösterecek bir ışık ararsa, kişiler de din konusunda, iman konusunda, hayat konusunda, yaşantı konusunda böyle karanlık bir lık içerisinde, karanlık bir durum içerisinde, işte alimler de nedir? O karanlıktan insanları kurtarmaya çalışan ışıklar mesabesindedir. Bu nedenle bizlerin alimlere itaat etmesi, onları sevmesi, ama Rabbani olan alimler, ulema-i su denilen kötü alimler değil, dünya menfaati için ahiretini satan, ilmini satan, ilmini gizleyen, hak ve hakikati söylemeyen, Allah düşmanlarına, tağutlara karşı yalakalık yapanlar değil, hakkı aykıran, hakkı yaşayan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varisliğini hak etmiş alimler, bu tür alimlere itaat edin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ve akabinden de diyor ki, tedhulu cennete rabbikum. Demek ki bunları yaptığımız zaman, yani 5 vakit namazı güzel bir şekilde kıldığımız zaman, Ramazan orucunu da tuttuğumuz zaman, malımızın da zekatını verdiğimiz zaman, ve isteyerek, severek ve emir sahiplerine, ulemaya, veliyül emre de maruf olan işlerde de itaat ettiğimiz zaman bunun mükafatı neymiş? Cenneti kazanmakmış. Kimin cenneti? Cennete rabbikum. Sizin Rabbinizin cenneti. Rabbimakmış. Kimin cenneti? Cennete rabbikum. Sizin Rabbinizin cenneti. Rabbimizin bizler için, müminler için

Kul meczume kema yuttakal eset. Aslandan kaçar gibi cüzzamdan da kaçınız diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Yani cüzzam hastalığını lepra diye bir hastalık da söylüyorlar. İnsanların baş olur, vücudunu çeşitli yerlerinde böyle kabarcıklar halinde oluşuyor. Böyle pullanma gibi olabiliyor bazı zaman. Şişiyor, rengi değişiyor ve sinirlerde bazı değişimler oluşturan bir hastalık. Tabi sebebini çok sebepler söylüyorlar günün doktorları, tabipleri. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize burada bir yol göstericilik yapıyor, yol gösteriyor. Ne diyor? Meczum olan, cüzzam hastası olanlardan uzak durun. Çünkü normalinde Peygamberimiz diyor ya, insandan insana hastalık geçme yoktur, değil mi? Burada cüzzamın da insandan insana hemen geçen bir hastalık olmadığı belirtiliyor. Peygamberimiz bakın seneler öncesinde bunu biliyor. Fakat uzun dönem cüzzam hastasıyla beraber kalındığında, onunla beraber yemek yenildiği zaman bu hastalık, bu mikrop bulaşma tehlikesi artıyor. Yani çok zaman birlikte kalındığı zaman, aynı kaptan yediği zaman, aynı yerde bulunduğu zaman bu bir. İkinci olarak insanda böyle nefret uyandıran bir durum söz konusu oluyor. İnsan ne yapıyor? Onun yüzünü, gözünü, halini, ellerini görünce böyle şey yapıyor. Ona karşı böyle nefret duyabiliyor. Daha farklı bir düşünceye giriyor. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ondan uzak durun. Hatta bir hadis-i şeriflerinde diyor, uzaklaşın, ondan kaçın. O bir vadide ise siz o bir vadiye gidin diye Peygamberimiz buyuruyor. Hatta fıkıh alimleri, İslam alimleri şunu söylüyorlar. Diyorlar ki eğer bir adamda cüzzam hastalığı varsa veliyül emir, yani İslam yöneticisi, bu adama bir maaş bağlar, ona böyle bir yer tahsis eder ve o yerde yaşamasına sebebiyet verir. Yani çünkü insanlarla bir araya durması ona zarar verebileceği için, hem de insanlara o zarardan korumak için ne yapar diyor? O kimse veliyül emir tarafından kendisine takdir edilmiş olan, bağlanmış olan maaşla hayatını geçindirir, yaşasını karşılar ve bu şekilde devam eder. Tabi inşallah zaman geçtikçe bu hastalıkların da çaresi oluyor, bulunuyor, bulunmuştur. İnşallah Rabbimiz bu hastalıkta bulunan mümin kardeşlerimize de şifalar versin. Ha, bize düşen nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koruyucu tıp deniyor. Yani bir tedavi tıbbı var, bir de koruyucu tıp var. Yani hasta olmadan önce hastalıktan korunma. Bir de nedir? Allah göstermesin, hasta olduğu zaman kişinin tedavi olarak bu hastalıktan kurtulma yöntemi. Burada ne var? Koruyucu tıp dediğimiz hastalanmadan önce tedbir alma. Peygamberimiz onu buyuruyor. Cüzzam hastasından uzak durun. Fazla bir yararda bulunmayın. Beraber yemeyin. Çünkü bu ne yapar? Hastalığın yayılmasına sebep verir. Hem o kişide hem de yanındaki kişilerde böyle fiziki olarak, ruhu olarak, manevi olarak bir kısım hastalıkların, psikolojik bozuklukların meydana gelmesine sebebiyet verir. Bu nedenle ne buyuruyor? Cüzzamlı birinden kaçın. Aslandan kaçtığınız gibi veya diğer hadis-i şerifte de buyurduğu gibi siz bir vadideyseniz cüzzamlı o bir vadide olsun. O vadideyse siz o bir vadiye kaçın, uzaklaşın diye bizlere talimatlarda bulunuyor. Biz ne kadar bu talimatlara uyarsak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu emirlerine uyarsak rahat ederiz. Güzel olur, iyi olur. Peygamberimiz kendi kafasından konuşmuyor, vahiy ile konuşuyor. Allah Teala ona emrediyor, o da bizlere bildiriyor bizim rahatımız için. Şimdiki insanlar veya daha önceki insanlar veya ileriki zamandaki insanlar her şeyi bilemeyebilir. Çünkü bakıyorsunuz tıp veya modern ilim gün geçtikçe bazı şeyleri bilebiliyor. Yani Peygamberimiz seneler önce söylemiş ama şimdi yeni öğreniyorlar. Veya Kur'an-ı Kerim'de birçok hakikatler anlatılmış. Kevni dediğimiz yaratılışla ilgili ayetler var. O gün insanlar anlamamış. Düne kadar karşı çıkanlar olmuş ama bugün ne oluyor? Anlaşılıyor. Kur'an doğrulanıyor. Ve ileri zamanda da belki daha nice şeyler çıkacak. Ama Kur'an her zaman için doğruyu söylemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğruyu söylemiştir. Ha, hadis sahihse biz alır kabul ederiz. Onda hikmet vardır, bilgi vardır. O bilgi doğrudur. Biz böyle inanırız.

0: Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri selamların en güzel olan Allahu Teala'nın selamıyla selamlıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü diyorum.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İbadetlerin en faziletlisi tevazudur. Hazreti Ayşe.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

hay-u huydan fari ol, alemde sultanlık budur. Pendini kuş eyle gil morum, Süleymanlık budur. Her kime kılsan nazar, sen anı senden yey bilüp, görme kendi kendüzin, zira ki şeytanlık budur. Her ne kim sana sanırsın, san anı kardeşine, bilhakika sözüm kuşet, Müselmanlık budur. Akil isen, istediğin iste, ahir sendedir. Gayri yerden ister isen, bil ki nadanlık budur. Nefse hazzın ey mühibbi, ermegil hayvan sıfat. Zaptı nefsit, arif ol.

Ah, hakikat şehrinde bir güzel gördüm, bir göreni göremedim. Ne çare, sevdayı aşkından yanıp kül olduğum bir bilen yok, soramadım. Ne çare, bir zaman bekledim Leyla Dağı'nı, bir zaman bekledim Gül Budağı'nı, bir zaman bekledim Yar Otağı'nı, basılı yar olamadım, ne çare. Andelibin işi ahüzar olur, o nasıl güldür ki tezce har olur, bir gönül kul olur, gah hünkâr olur. Ben bu sırra eremedim, ne çare. Bir gülün ki harı vardır, yar demem. Kansız didelere ahüzar demem. Yüzünü görmeden yârim var demem. Ben bu yâri bulamadım, ne çare. Niceleri yâr der gönlü binada, niceleri yâr der gönlü zinada, nicesinin gönlü bey-üşşirada, bu yâr kimdir bilemedim, ne çare. Duydum ki yârimin yeri kafimiş, dillerde söylenen kuru laf imiş. Aslını sorarsan nunu kaf imiş. Payine yüz süremedim, ne çare. Medet pirisani, bir gör halimi. Bu salihe çok ettiler zulümü. Aç vuslat perdesi, göster gülümü. Çok ağladım, gülemedim, ne çare.

Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah hesabı seri bir biçimde görendir.

İsa aleyhisselam zamanında hayatını bilgisizlik ve azgınlıkla geçiren taş yürekli fakat cesur bir günahkar yaşardı. Şeytanı bile kendisinden uzaklaştıracak kadar pisti. Günlerini günah ve kötülükle kirletir, kimseye rahat yüzü göstermezdi. Kendini beğenmişlikle dolu kafasında ne beyin ne de akıl vardı. Yüzü günahtan kömür gibi siyahlaşmış, doğru yola yabancılaşmıştı. İsa aleyhisselam çölden dönüyordu. Ömrünü Allah'a kullukla süslendiren bir abidin evine uğradı. İnsanlarla görüşmeyen ve odasından çıkmayan abid, İsa aleyhisselamın geldiğini görünce avluda karşıladı onu ve ayaklarına kapandı. Kötülük ve günahkarlık da şeytana bile utandıran adam bir kenarda seyrediyordu onları. Işığa uzaktan bakan pervaneye benziyordu bu haliyle. İçine bir pişmanlık oku saplanıyor, gözlerinden yaşlar süzülüyor. Bu ışıklı insanlarla kendi karanlık dünyasını kıyaslayarak isyan ve gafletle geçirdiği ömrüne ağlıyordu. Kendi kendine eyvah diyordu. Aldandım. Dünyayı sonsuz zannettim. İyilik adına en küçük bir kârım yok. Kimsenin bana benzemesini istemem. Ölümüm yaşamamdan daha iyi. Ey yerlerin ve göklerin yaratıcısı, günahımı bağışla, esirge beni, merhamet et diyor ve utanç içinde başını yere eğiyor ve ağlıyordu. İsa aleyhisselamın evine uğradığı ihtiyar abid gördü adamı. Yüreği kibir ve gurur ateşiyle doldu. Kaşlarını çatarak bu uğursuz neden gözlüyor bizi dedi. Yanımıza mı gelmek istiyor yoksa? Kendini bizimle aynı makamda mı görüyor? Rezil bir insanda zerre kadar iyilik mi olur ki? Benimle ve peygamberle konuşmak istiyor. Ne olurdu yıkılıp cehenneme gitseydi, ölümünü görseydik dünya gözüyle. Ne çirkin bir surat, ne karanlık bir yüz öyle. Ya Rabbi, diriliş gününde beni bu adamla birlikte haşretme. Tam bu sıra İsa aleyhisselama Allah'tan vahiy geldi. İsa aleyhisselama Allah'tan vahiy geldi. Biri kulluk, öteki şarap ve günahla sarhoş olan bu bilgin ve bilgisiz kullarımın ikisinin de dileğini kabul ettim. Bu bahtsız adam ömrünü günah kirleriyle kirletmişse de o kadar yürekten yakardı ki kötülüklerini bağışladım. Bizim kapımız şefkat ve esirgeyiş kapısıdır. Oraya içtenlikle başvuran ve bağışlanmak isteyenlerin duası reddedilmez. Eşiğimize pişmanlıkla yüz sürenler ne kadar günahkar olurlarsa olsunlar, onlara bağış ve ikramda bulunur, cennetimizi alırız. Abide gelince, madem onunla birlikte diriltilmek ve onun bulunduğu cennette yer almak istemiyormuş, onun da dilediğini yerine getiriyoruz. Ona söyle, kendisini cehenneme, kötü adamı da cennete gönderiyoruz. Arkadaş, kimin üstü başı temiz, görünüşü güzel ve gösterişli, fakat ahlakı kötü ve içi pis ise cehennem kapıları ona sürekli açıktır. Anahtarı kötü ahlakıdır onun. Allah'ın dergahında onun büyüklüğü karşısında acizlik ve düşkünlük mağrurane kulluktan daha iyidir. Kendini iyi gören kötüdür. Gerçek kulda benlik olmaz. Kendisinde fıstık içi gibi bir iç gören, soğan kabuğundaki zar olduğunu anlar bir gün. Benlikten vazgeçmeden kul olunmaz. Benliği bırak, Allah'a kullukta özür dileyici ve kendini küçük görücü ol. Hakka karşı iyi, halka karşı kötü olunmakla kulluğa erişilmez.

0: Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki,
1: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
0: Allah da onları bu inançlarından dolayı için

gökten ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince, onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

0: Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Allah'tan inen şerbeti içtik elhamdülillah. Şok reddesini geçtik elhamdülillah. Şu karşıki dağları, meşeleri, bağları sağlık, safalık ile açtık elhamdülillah. Kuru idik, yaş olduk. Ayak idik, baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Vardığımız illere, şol safa gönüllere, halka taptuk manisin saçtık elhamdülillah. Beri gel barışalım, yadisen bilişelim. Atımız eğerlendi, eştik elhamdülillah. İndik Rum'u kışladık, çok hayru şer işledik. Uş bahar oldu, geri göçtük elhamdülillah. Dirfilli pınar olduk, irkildik ırmak olduk. Aktık, denize daldık, taştık elhamdülillah. Taptuğun tapısında, kul olduk kapısında. Yunus miskin çiğdik, piştik elhamdülillah.

0: kesmek gerektir ve selam.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.

0: İbadetlerin en faziletlisi tevazudur. Hazreti Ayşe.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz, dünyaya milliyet nedir öğretmişiz. Kapkaranlıkken bütün afakı insaniyetin nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin. Yarmışız edvar-ı fetretten kalan yeldağları, fikri ferda doğmadan yağdırmışız ferdalar. Öyle ferdalar ki kaldırmış serapa alemi. Dideler bir cavidani fecrin olmuş mahremi. 25 yıl, 25 bin yıl kadar feyyaz imiş. Bak ne ani bir tekamül. Bak ki hala mündehiş yağdı fevkali itiyadından onun tarihler. Görmemiş benzer o müthiş seyre, hem görmez beşer. Bir taraftan dinimiz, ahlakımız, irfanımız, bir taraftan seyfe makrun adlimiz, ihsanımız, yükselip akvamı almış fevç fevç aguşuna, hepsi dalmış vahdetin ahengi cuşa cuşuna. Emri bil maruf imiş ihvan-ı İslam'ın işi, nehyedermiş bir fenalık görse kardeş kardeşi. Kimse haksızlıktan etmezmiş tegafül ihtiyar, ferde raci sızlıktan etmezmiş tegafül ihtiyar. Ferde raci sadmeden efrad olurmuşlar.

Yıktı bin melun kalem namusu, bizler uymadık. Susmak evladır deyip sustuk, sanırsın duymadık. Kustu bin murdar ağız şer'in bütün ahkamına, ah bir ses bari yükselseydi nefret namına.

600 bin can gider, milyonla iman eksilir, kimseler görmez. Gören sersem de Allah'tan bilir. Sonra şayet şahsının incinse hatta bir tüyü, yer yıkılmış zanneder seyreyleyen gümbürtüyü. 40'ın aylıktan biraz yahut geciksin, vermeyin fodla çiğ kalsın, pilav bitmiş deyin göstermeyin, fes külah kalpak sarık vermiş bakarsın el ele, midelerden fışkırır ta arşa aç bir velvele. Ortalık alt üst olurken ses çıkarmazdım hani, öyle bir dernekte seyret, geldi artık sen beni. Göster Allah'ım, bu millet kurtulur tek mucize. Bir utanmak hissi ver, gayb hazinenden bize.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İbadetlerin en faziletlisi tevazudur. Hazreti Ayşe.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay ihtiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an olsun yollarda durmak bana oldu haram. Bütün hayakile hilkat ile hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 3-5 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah? Sükun içinde bir an geçti, sonra kısa bir ah.

0: müze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Mekke'nin fethine ramak kalmıştı. İslam ordusu Mekke'ye çok yakın bir noktaya gelmişti. Akşam 10 bin müminin her birinin yaktığı ateş Mekke'yi aydınlatıyordu. Ebu Sufyan bin Harp, müminlerin saf saf halinde namaz kılıçlarını temaşa ediyor, kalbi böyle bir güzellik karşısında derin duyuşlar yaşıyordu. O İslam'la şerefleniyor, iman iklimine giriyordu. Ebu Sufyan izin istiyor, Mekke'ye dönecekti. İzin veriliyor. Hazreti Abbas radıyallahu an, ey Allah'ın Resulü, Ebu Sufyan üstün tutulmayı sever, ona övüneceği bir şey ver dedi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Sufyan'a seslenerek, her kim Ebu Sufyan'ın evine sığınırsa emniyettedir, her kim Kabe'ye sığınırsa emniyettedir, her kim kapısını kapayıp evine girerse emniyettedir buyurdu. Ebu Sufyan Mekke'ye hareket ediyordu. Ona Hazreti Abbas Efendimiz eşlik ediyor. Peygamber Efendimiz amcasına hitap ederek, onu ordunun geçeceği yol üzerindeki vadinin daraldığı, atların sıkışarak geçtiği yere götür, ordunun ihtişamını görsün buyurdu. Hazreti Abbas Efendimiz Ebu Sufyan'ı Irak'taki vadinin en dar kısmına götürüyordu. Az sonra ordu hareket ediyordu. İslam ordusu başlarındaki komutanlarıyla bölük bölük dar vadiden geçiyorlardı. İslam ordusu belli bir teşhisatla donanmıştı. Hepsi savaşa hazırdı. Zırhlı birlikler zırhlarını giyinmiş haldeydiler. Önce 1000 kişilik bir bölük olarak Süleymliler geçiyordu. Ebu Süfyan'ın önünden geçerken 3 kez yüksek sesle tekbir getiriyorlardı. Zırhın içindeki komutanı tanıyamıyordu. Ebu Sufyan komutanın kim olduğunu Hazreti Abbas Efendimiz'e soruyordu. O da Halid bin Velid diyordu. Ebu Sufyan şu bizim delikanlı mı diye tekrar soruyordu. Hazreti Abbas Efendimiz evet diyordu. İkinci bir bölük geçiyordu. Komutanı Hazreti Zübeyr bin Avvam radıyallahu anh'dı. Ebu Sufyan'ın önüne geldiğinde 3 kez tekbir getirdi. Onun arkasından Ebu Zerrin Gıfari komutasındaki bölük geçiyordu. Ebu Zerrin Gıfari Ebu Sufyan'ın önünden geçerken tekbir getiriyor, onun tekbirine İslam erleri de iştirak ediyordu. Bütün vadi tekbirlerle yankılanıyordu. İslam ordusu bölükler halinde Ebu Sufyan'ın önünden geçiyor ve tekbirler getiriyordu. Ebu Sufyan aptallaşıyor, hayretler ediyor, hayran kalıyor ve hala ne yazık ki aynı şeyi sayıklıyordu. Diyordu ki, kardeşinin oğlu ne büyük saltanat elde etmiş diyordu. Hazreti Abbas Efendimiz ise hayır, bu bir saltanat değil, bu bir risalettir diyordu. Ebu Sufyan haklısın, bu bir risalettir, peygamberliktir diyordu. Zırhlı büyük bir bölük geçiyordu. Sadece gözleri açık olan bir bölüktü. İçlerinde Peygamber Efendimiz'in bulunduğu muhacirler ve ensardan oluşan bir bölüktü. Bölüğün sancağını taşıyansa Hazreti Sa'd bin Ubeyde Hazretleri'ydi. Ebu Sufyan'ın önüne geldiğinde, ey Ebu Sufyan, bugün savaş günüdür. Bugün Kabe'de savaşın helal olduğu gündür. Allah bugün Kureyş müşriklerini aşağı ve rezil kılacaktır diye bağırdı. Ebu Sufyan ciddi boyutlarda korkuya kapıldı. Çelişkiler içerisine düştü.
Zira Peygamber Efendimiz ona teminat vermişti. Evlerine kapananlara, Kabe'ye sığınanlara teminat vermişti. Ama sancaklar zıttını söylüyordu. Kanların döküleceğini, nice canlara kıyılacağını, Kureyş'in rezil ve perişan edileceğini dile getiriyordu. Ebu Süfyan derin korkuya kapıldı. Peygamber Efendimiz önünden geçiyordu. Hemen durumu dile getirdi. Ey Allah'ın Resulü dedi, şaşılacak bir durum. Sa'd'ın ne dediğini duydun mu dedi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Sa'd'ın ne dediğini sordu. Ebu Süfyan Hazreti Sa'd'ın dediklerini söyledikten sonra, ey Allah'ın Resulü, kavmini bağışla. Sen insanların en iyisisin. İnsanların en büyüğü ve en merhametlisisin. Sen insanlar içerisinde akrabalık bağını en çok gözetensin dedi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, hayır, ben Sa'd'ın dediği gibi emretmedim. Sa'd yalnız söylemiş. Bugün Allah'ın Kabe'nin şanını yücelteceği gündür. Bugün merhamet günüdür. Bugün Allah'ın Kureyş'i İslam ile şereflendirdiği ve kuvvetlendirdiği gündür buyurdu. Sonra Hazreti Sa'd'ı çağırdı. Sancağı oğlu Kabe verilmesini talep etti. Böylece savaşma arzusuyla dolu olan bir sahabesinin önünü almış oldu. Ve diğer Müslümanları bu yönde etkilemesinin de önüne geçmiş oluyordu. Ayrıca sancağı oğluna vermesiyle Hazreti Sa'd'ın bir kırgınlık yaşamasına da fırsat vermiyordu. İslam ordusu artık Mekke'ye girmek üzereydi. Ordu Zituva mevkiine geldi. Peygamber Efendimiz 8 yıl önce gizlice Mekke'den çıkışını hatırlıyordu. Hicretin başladığı o ilk günü, günleri hatırlıyordu. Mekke'den ayrılmak Allah'ın Resulüne zor gelmişti. Şehirlerin kalbini çok seviyordu. Mekke'nin dağlarıyla, ovalarıyla, havasıyla, suyuyla akraba gibiydi. 8 yıl önce Mekke'den ayrılırken Mekke'ye seslenmişti. Firakın ne denli zor olduğunu beyan buyurmuştu. Zorlanmasaydı Mekke'den ayrılmak istemediğini, Mekke'ye kadim bir dost seslenir gibi seslenmişti. Hüzünle, tasayla gizlice ayrılmıştı Mekke'den. Şimdi 10 bin İslam ordusunun erleriyle Mekke'ye girecekti. Zaman uzun sayılmazdı. 8 yıl sonra hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir halle giriyordu Mekke'ye. Hayal edilseydi bile mümkün olabilir miydi? Ama kesin bir şey vardı. İnsanlığın kalbi olan Kabe ile insanlığa rahmet olan bir gün vuslat edecekti. İnsanlık için bu iki yüksek değerin ayrı kalması olabilir miydi? Ayrılık olsa olsa geçici bir süre olabilirdi. İlâ nihaya ayrı düşmeleri olası değildi. Şimdi vuslat vaktiydi. Vuslat zamanıydı. Kabe'de kalpler uyanırdı, kalpler ayağa kalkardı. Rahmet de kalplere bir kelebeğin dokunuşu misali dokunurdu. Kalplere yağardı. Kabe'de kalpler rahmet deryasında olurlardı. Yıkandıkça yıkanırlardı, arındıkça arınırlardı, güzelleştikçe güzelleşirlerdi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam her şey yedi kudretinde olan Zat-ı Kerim'e derinden derine hamd ediyor, şükrediyordu. Dün Mekke'den nasıl ayrılmıştı? Sa'd-ı gariyarı olan Ebu Bekir Efendimiz'le beraber ayrılmışlardı. Sadece iki kişiydiler. İzlerini bile sile sile gizliden gizliye ayrılmışlardı. Şimdi dün iki kişi olan bugün 12 bin kişiyle Mekke'ye giriyorlardı. Bu Rahman-ı Rahim'in büyük bir lütfuydu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu iliklerinde dahi duyuyordu. Derinden derine hamd ediyor, mübarek başını secdeye eğer gibi
devesinin üzerinde eğiyor, mübarek başı devesinin yelelerine değiyordu. Bütün bütün bir tevazu hali içindeydi. Acziyetin zirvesini yaşıyordu. Bu haliyle tam bir kul olduğunu, kudret sahibinin ise kadir mutlak olan Zat-ı Kerim olduğunu ilan ediyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Zitua'da İslam ordusunun durmasının talimatını veriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusunu 4 bölüğe ayırıyordu. Hazreti Halid bin Velid, Hazreti Zübeyr bin Avvam, Hazreti Sa'd bin Ubade ve Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı bölükleri komutanlar olarak tayin ediyordu. Her bir bölüğe Mekke'ye nereden gireceklerinin talimatını veriyordu. Mekke-i Mükerreme'ye girerken ve girildiğinde şayet direnen olursa savaşmalarını, ama direnme olmadığı sürece asla savaşmamalarının talimatını veriyordu. Ama İslam düşmanlığında daima öncü olmuş olan İkrime bin Ebu Cehil, Saffan bin Ümeyye gibilerinin öldürmelerini tembih ediyordu. İslam ordusu Mekke'ye girmeye hazırlanırken Ebu Süfyan ordudan önce Mekke'ye gidiyordu. Mekkeliler büyük bir merak içerisinde Ebu Süfyan'ı bekliyorlardı. Mekkeliler İslam ordusunun gelmekte olduğu haberini çok geç de olsa öğrenmiş bulunuyorlardı. Mekke'nin genç liderlerinden bazıları asla teslim olmayacaklarını, sonuna kadar savaşacaklarını haykırıyorlardı. Ama gözler ve kulaklar Mekke'nin en büyük liderinde Ebu Süfyan'daydı. Ebu Süfyan sukut halinde evine yürüyordu. İnsanlar şaşkınlık içindeydiler. Ebu Süfyan'ın konuşmasını istiyorlardı. Ebu Süfyan evinin önüne kadar geldi ve kalabalığa yöneldi. Ey Kureyş topluluğu! Muhammed büyük bir orduyla yanınıza kadar geldi. Ona karşı gelebileceğiniz hiçbir şey yok. Ona karşı yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Her kim Ebu Süfyan'ın evine girerse güvenliktedir. Her kim Kabe'ye sığınırsa emniyettedir. Her kim kapısını kapayıp evine girerse emniyettedir dedi. Ebu Süfyan'ın konuşması kimilerinde şok oluşturuyordu. Ebu Süfyan onlara göre tam bir zilleti dillendiriyordu. O çoktan teslim olmuş ve utanmadan Kureyş'in de teslim olmasını söylüyordu. Önce eşi dişi bir aslan gibi fırlıyordu. Peygamber Efendimizin sağ kolu, şehitlerin efendisi Hazreti Hamza Efendimizi parça parça eden Hint kocasına saldırıyordu. Ebu Süfyan'ın sakalından tutuyor, en ağır kelimelerle aşağılıyordu. Hakaretler ediyordu. Direnmeyip teslim olduğu için onu korkaklıkla itham ediyor, küçük düşürmeye çalışıyordu. Ama Ebu Süfyan kimin ne söylediğine bakmıyordu. Onların sadece duygularıyla hareket ettiğini, akli selimlerini duygularının boğduğunu görüyor ve oralı olmuyordu. O söyleyeceğini söylemişti ve evine giriyordu. Hint öfkeyle sağa sola bakıyor ama yapacak bir şey göremiyordu. Az önce kartallar gibi kanat çırpan Hint, şimdi kanatlarını yana indirmiş bir halde sessizce Ebu Süfyan'ın arkasından evine giriyordu. Hazreti Halid bin Velid komutasındaki birlik Yemen yolundan Mekke'ye giriyordu. Günlerden cumaydı. Mekke müşriklerinin genç liderlerinden İkrime bin Ebu Cehil ve Saffan bir birlik kurmuşlardı. Hazreti Halid'in giriş yolu üzerine pusu kurmuşlardı. Yaklaşık 200 kişiydiler. Karar vermişlerdi. Ölümüne savaşacaklar, asla teslim olmayacaklardı. Hazreti Halid bin Velid'in bölüğü iyice yaklaşınca saldırıya geçtiler.
Hazreti Halid'in bülüğünü önce ok yağmuruna tuttular. Hazreti Halid tereddüt etmeden saldırı emrini verdi. İki taraf birbirine girdi ama fazla dayanamadılar, kaçmaya başladılar. Çarpışma ancak 20 dakika sürebildi. İkrime ile Saffan atlarına binerek sahile doğru kaçmaya başladılar. Hazreti Halid kaçanların kovalanmamasını istedi. Zira Mekke müşriklerinin yaptıkları sadece gururlarını kurtarmaktı, korkmadıklarını göstermekti. Müminler 3 şehit veriyordu. Karşı taraftan 12 kişi öldürülmüştü. Kimi dağlara kaçıyor, kimiler de evlerine girip kapılarını kapatıyorlardı. Böylece emniyette olacaklardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki, o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Küçük çocuk deniz kenarına oturmuş, gözlerini de ilerideki bir noktaya dikmişti. Bir saattir öylece hareketsiz duruyordu. Yanına bir ihtiyarın yaklaştığını fark etmedi bile. İhtiyar iyice yaklaşınca, "Merhaba küçüğüm," dedi. "Bugün deniz çok harika değil mi?" Küçük çocuk başını çevirmeden, "Ama rüzgarlı," dedi. Topum denize düşünce sürükleyip götürdü. Adam çocuğun yanına oturdu ve dedi ki, "Eğer biraz genç olsaydım, yüzüp onu alırdım," dedi. Küçük çocuk ona cevap vermedi ve kıyıdan uzaklaşan topunu daha iyi görebilmek için hemen yanındaki tümseye çıktı. Yaşlı adam sakin bir sesle, "Ümidini hiçbir zaman kaybetme," dedi. "Bence dua etsen iyi olur." Çocuk büyük bir sevinçle, "Dua etsem topum geri gelir mi?" diye sordu. "Allah isterse gelir," dedi ihtiyar. "Topun geri gelmese de duaların sevabı sana yeter." Küçük çocuk bildiği bütün duaları ard arda okudu. Topun dönmesi için Allah'tan yardım istedi. Akşamüstü güneş batmak üzereyken sandallar döndü. Yaşlı adam her zaman tanışık olduğu balıkçıya yaklaştı ve yine balık aldı. Balıkçı, "İşler kesat bey amca," dedi. "Bugün az balık geldi." Küçük çocuk atıldı hemen. "Dua etmeyi denediniz mi?" dedi. "Ümidinizi kaybetmeyin." Balıkçının hoşuna gitti bu teklif. "Dua ha?" dedi. "O zaman tutar mıyım?" Çocuk, "Evet, Allah isterse tutarsın. Hem tutmasan da sevabı sana yeter." Balıkçı başını salladı. "Bunu yeni öğrendim," dedi. Sonra balıkçı ağların altında ışıl ışıl parlayan topa döndü. Topu alıp çocuğa uzattı. "Öğretmenlerin hakkı ödenmez. Madem bana dua öğrettin, bu topu da sana veriyorum. Az önce denizde buldum," dedi. Küçük çocuk rüyada gibi mutlu hissetti kendini. İşte topu geri dönmüştü. Duasının bu kadar çabuk kabul edildiği için Allah'a teşekkür etti.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Verdin zehrine bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana, etmeyin bunca eziyet, az mı hicam?

0: İstanbul'da doğdum. Fatih'te, sarı güzeldi. Babam Temiz Tahir Efendi diye anılan bir müderristir. Mecburiyetten gittiğim Baytar Mektebi'nden birincilikle mezun oldum. O dönemde babamı kaybettiğim gibi oturduğumuz evde bir yangınla kül oldu. Şiire işte o yıllarda başladım. Daima vatan aşkıyla doluydum. Nerede isyan çıksa oraya koşuyor, batılı devletlerin bize dayattığı Sevr Anlaşması'nın nasıl bir felakete yol açacağını anlatıyordum. Birinci mecliste Burdur milletvekilliği yaptım. Milli mücadele yıllarında Ankara'da Taceddin dergahında yaşadım. İstiklal marşımızı burada yazdım. Onu safahatıma almadım. Sebebi basit. O artık milletimin malı olmuştur. 1925'te Mısır'a gittim. 10 yıl kaldım ve Edebiyat Fakültesi'nde Türkçe müderrisliği yaptım. Çanakkale Destanı'nın şairiyim. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Şiirim isyanı da yansıtır, tevekkülü de. Ben Allah'a, annesine naz eden bir çocuk samimiyetiyle inanır, yardımdan umudunu kesmemiş bir yürek saflığıyla diklenirim. Ağzım kurusun, yok musun ey adli ilahi? Cehaletin, tembelliğin, haksızlığın ve ahlaksızlığın daima karşısında oldum. Yaşadığım çağın bütün buhranları, savaşları içinde yüklendiğim ağır sorumluluklara rağmen hep güler yüzlü oldum, ümit var oldum. Mısır'dayken baş gösteren siroz hastalığı vücudumu sardı. İstanbul'da tedavime başlandı fakat günden güne zayıflıyordum. Fransızca konuşup yazan, saatlerce yürüyen, pehlivanlarla güreş tutan, boğazı yüzerek geçen, klasik batı müziğini türküler kadar seven, verdiği her sözde duran, İstiklal Marşı ödülünü almadığı günlerde paltosunu satarak ölen arkadaşının geride bıraktığı çocuklarına da bakan, başkalarının yerine de utanan, 20 yüzlüleri gördükçe 2 yüzlüleri sever oldum diyen, Nazım Hikmet'in Akif inanmış adam dediği adam, Nazm'ın zembereğini kuran adam ben, Mehmet Akif, gönlümün ölümsüz genişliği dışında küçülüyor, ufalıyor, azalıyor, tükeniyordum. Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanında safahatımın yeni harflerle yayımlandığını göremeden gözlerimi kapadım. Yıl 1936 idi. Binlerce elin ucunda bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor dediğim hilaller gibi gökyüzüne bakan avuçlar üzerinde taşınıyordum işte. 3,5 nazma gömülmüş koca bir ömrü heder dediğim hayatımın son yolculuğunda sanki beni Edirne Kapı şehitliğinde bir mezar değil, avuşunu açmış peygamberim bekliyordu.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: İbadetlerin en faziletlisi tevazudur. Hazreti Ayşe.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Necef çöllerinde küçük ayak izleri. Medine'ye doğru gidiyor ürkekçe. Telaşlanan bir hızla ilerliyor adımlar. Belli ki selamına yetişmek üzeredir bir bulutun. Belli ki uçup giden bir kuşun kanadına tutunmak üzeredir. Küçük ama cesur adımlar, erkekçe. Necef çöllerinde bir çocuk Medine'ye doğru gidiyor. Dilinde sakladığı bir sır var sanki. Ardına bakmadan koşuyor. Dilinde bir ağırlık var. Bunu o da biliyor. Nefes nefese ama sanki hiç yorulmamış gibi. Yüzünde bir tebessümle Medine'ye doğru koşuyor. Oyununu yarım bırakmış. Annesinin avuçlarından bir buğseyle ayrılmış. Sevdanın kentine kanatlanırcasına ayrılmış memleketinden. Küçük ama hızlı adımlarla gidiyor. Necef çöllerinde bir çocuk. Kızgın kumlar üzerinde canı yanarak koşuyor. Buna değen bir şey olmalı. Acısını dindirecek bir sona varmalı gittiği yerde. Kalbini ve dilini sıkı tutuyor. Sanki düşeceklermiş gibi. Umudun sevabıdır diyor. Sevabın kat be katıdır vuslatım. Bir hasretlikten koparak, sanki kızgın tren raylarına sürterek masum bedenini, umudun kentine doğru vuslatına gidiyor. Küçük ama telaşlı adımlarla. Necef çöllerinde bir çocuk, bir yavru serçe, kendini sakınarak kendinden, dilindeki hazine ile koşuyor güneşe doğru. Güneşe doğru ama güneşe aldırmadan. Yanan ayaklarına bakmadan, başını göğe kaldırmadan. Küçük ama sevdalı adımlarla koşuyor. Düşlerinde babasından aldığı bir müjdeyle düşmüş yollara. Bir insanı tanımak umuduyla, bir insanı, bir cihana sarılabilmek heyecanıyla. Medine'de çocukları seven birilerinin var olduğunu biliyor. Ona beni de sev demeye gidiyor. Güneşe aldırmadan. Babamın vasiyetidir ey Muhammed. Benim de saçımı okşa demeye gidiyor. Küçük ama yetim adımlarla. Necef çöllerinde sevdalı bir çocuk. Dilinde sakladığı sırrıyla gidiyor umudun kentine. Eğer varabilirse Medine'ye, görür görmez boynuna sarılacak. Ey Muhammed, sana geldim. Necef'in kızgın kumlarında yana yana geldim. Babamı gördüm düşümde. Ben yokum diye kendini yetim hissetme dedi. Medine'de yetimlerin babası var dedi. Onlara tebessümüyle can veren bir Muhammed var. O herkesin sevgilisidir. Git dedi. Necef çöllerinde sessiz bir rüzgar. İzi kaybolmuş. Küçük ama sevdalı adımları. Belli ki kapısından döndürmüyor hiçbir yetimi. Nice asırlar geçti sensizlikle. Bir an bile terk etmedik seni. Ne olur ya Resulallah, o yetim çocuk gibi himayene al ümmetini.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İbadetlerin en faziletlisi tevazudur. Hazreti Ayşe.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Hasib Celle Celaluhu ismi mübarekini okumakla başlayacağız programımıza. El-Hasib kullarını amellerinden dolayı hesaba çekecek olan, herkesin hesabını en ince şekilde tutan ve kulların ancak hesap ile bilebildiği cüz ve miktarları hesaba ihtiyaç duymaksızın bilen, hem de her şeyin hesabını en iyi bilen demektir. İbrahim Suresi. Çünkü Allah herkesi kazandığı ile cezalandıracaktır. Gerçekten Allah hesabı çabuk görendir. Aziz kardeşlerim, İslam inancının temelini Allah Celle Celaluhu'ya iman, yani inanmak ve ahiret inancı oluşturur. Ahirete iman, ölümden sonra ebedi bir hayatın başlayacağına inanmak, dünya hayatının geçici olduğunu bilmek ve dünyayı ahirete basamak yapıp, burada ne ekersek ebedi hayatımızda onu biçeceğimize inanmaktır. Yüce Rabbimiz biz kullarına yüce kitabımızda bu hususları sık sık hatırlatır ve bizlerden dünya hayatına aldanmamamızı ister. Ankebut Suresi. Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı. Lokman Suresi. Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve bir günden korkun ki baba çocuğuna hiçbir fayda veremez. Çocuk da babasına hiçbir şeyle fayda sağlayacak değildir. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Leyl Suresi. Doğru yolu göstermek muhakkak bize aittir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Aziz dinleyenlerimiz, Hazreti Allah Celle Celaluhu dünya hayatında kulluğumuzu ispat etmemiz ve kulluğun gerektirdiği ibadetleri tam anlamıyla yapmamız için, doğru yolu göstermek için bize muhteşem bir ek ve ekmeli insan olan peygamberini göndermiştir. Vakti geldiğinde kıyamet kopacak, dünya hayatı son bulacak ve ebedi hayat başlayacak. Kâri'a Suresi. O gün kimin tartıları ağır basarsa o hoşnut olacağı bir hayat içindedir. El-Hasib'tir o. Kulunun hesabını ince ince tutandır o. Zuhruf Suresi. Yoksa onlar
bizim sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarında bulunan elçi meleklerimiz de her yaptıklarını yazıyorlar. Kaf suresi. Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken, insan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. Yanımızda iki kameramanla geziyoruz ve hayatımız filme alınıyor. Her an hesabımız defterimize işleniyor. Nebiler Nebisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: kıyamet gününde Rabbi huzurunda şu beş şeyden sorguya çekilmeden kulun iki ayağı yerinden kıpırdayamaz. 1. Ömrünü nerede tükettiğinden. 2. Gençliğini nerede çürüttüğünden. 3. Malını nereden kazanıp nereye harcadığından. 4. İlmiyle ne gibi şeyler yaptığından. 5. Vücudunu nerede yıprattığından. Aziz dinleyenlerimiz, vücudumuz bize verilmiş ve en büyük maddi emanettir. Ona iyi bakmak zorundayız. Her azamızın, vücudumuzun her parçasının şahitlik edeceği günde bütün azalarımız bizi senin yolunda kullandı bu kulun diyebilmeli. Varlık bizim değildir. Biz sadece emanetçiyiz. O emaneti de varlığın gerçek sahibi olan Yüce Rabbimiz nerelere harcamamızı istiyorsa o şekilde harcamakla mükellefiz. Maide suresi. Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur. Aziz kardeşlerim, zaman zaten Rabbimizin emrinde. Bize verilen ise çok kısa bir ömür. Onu salih amellerle doldurmak çabasında olmalıyız. Ölüm her an gündemimizde olmalı. Enbiya suresi. İnanmış olarak yararlı iş işleyenin emeği inkar edilmeyecektir. Biz şüphesiz onu yazmaktayız. El-Hasib'tir o. Kulunun hiçbir amelini boşa götürmeyen yüceler yücesi bir sultandır o. Nisa suresi. Erkek veya kadın, kim mümin olur da güzel amellerden işlerse, işte onlar cennete girerler. Zerre kadar da haksızlığa uğratılmazlar. Erkek veya kadın, kim mümin olur da
güzel amellerden işlerse, işte onlar cennete girerler. Zerre kadar da haksızlığa uğratılmazlar. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Allah'ın huzurunda vereceğiniz o büyük hesaba kendinizi şimdiden hazırlayınız. Kendini daha dünyadayken hesaba çekenlerin ahiretteki hesapları kolay geçecektir buyuruyor. Her gece yatağa girdiğimiz zaman ertesi sabah uyanmayacakmışızcasına amel defterimizi gözden geçirmeli, tevbe etmeli, bağışlanma dilemeliyiz. O Rahmanur Rahim olan Yüce Allah'tan Celle Celaluhu. İnanmak ve yaşamak işte budur. El-Hasib ismi böyle tecelli eder insanın hayatında. Yani insan ölmeden önce nefsini hesaba çeker, hesaba çekilen nefisle kendini düzeltir ve selamet yurtlarına doğru yol alır. Ey Rahman ve Rahim olan, Hasib ve Halim olan, Gafur ve Sabur olan Rabbimiz, sana, dostun ve Halilin Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi yalvarıyoruz. Ey Rabbimiz, herkesin hesaba çekileceği günde beni, ana babamı ve müminleri bağışla. İnşikak suresi. O vakit kitabı sağ eline verilen kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve sevinçli olarak cennetteki ailesine dönecektir. Ey Rabbimiz, hesabımızı kolay kıl. Kitabımızı sağ elimizden ver. Kıyamet gününde sevinçli bir şekilde bizi sevdiklerimize ulaştır. Ey Rabbimiz, dünya hayatında bizlere her an vicdanımızı hesaba çekerek yaşamayı nasip eyle. Ey Rabbimiz, yüreğimize yerleştirdiğin o hassas vicdan terazisini en güzel şekilde kullanıp sana kulluk borcunu ödeyenlerden eyle. Ey Rabbimiz, hesapları cennet ya da cehennem olanlardan değil, bizleri sadece ve sadece sana kavuşmak için senin rızanı arzulayarak yaşayanlardan eyle. Amin.

El Celil Celle Celaluhu. El Celil azamet sahibi, celalet ve ululuk sahibi demektir. Rahman suresi, celal ve ikram sahibi Rabbinin adını yüceltir. Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir? Aziz kardeşlerim, Esmaül Hüsna içinde Kebir, Celil ve Azim isimleri birbirlerine yakın anlamlar taşır. Kebir ismi şerifi, Yüce Rabbimizin zatının, Celil ismi şerifi sıfatlarının, Azim ismi şerifi ise hem zatının ve hem de sıfatlarının kemalinin ifadesinde kullanılır. El Celil ismi şerifi kendisine hürmet edilen, saygı duyulan, uluhiyet, yücelik ve aşkınlığı herkes tarafından bilinen, kabul edilen manalarına gelmektedir. Allah lafza-i celalinin anılmasından sonra bir saygı ifadesi olarak kullanılan Celle Celaluhu, Celle Şanuhu, Celle ve Ala, Azze ve Celle ifadeleri de azameti büyük, şanı yüce ve yüce olan anlamlarına gelmektedir. Rahman suresi, yeryüzünde bulunan her şey fanidir. Yalnız celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü, yani zatı baki kalacaktır. El Celil'dir o, varlığı ile El Celil'dir. Onun büyüklüğü hiçbir ölçü ile anlatılamaz. Ama o, yüce Allah kutsi bir hadiste, beni ne yerim içine aldı ve ne gögüm, lakin mümin bir kulumun kalbi beni içine alır buyurmakta. Bu kutsi hadiste belirtildiği üzere Hazreti Allah Celle Celaluhu kulunun kalbine teşrif ederek sevgisiyle tüm ruh dünyasını doldurur ve insanın yüreğini mekan boyutunda yerlerden göklerden üstün kılar. Bunda öyle ince nükteler vardır ki, kalp Allah'ın nazargahı kılınarak, ben kulumun kalbine günde 70 kez nazar ederim buyurulmuştur başka bir hadisi kutsi'de. Bana, ben kuluma şah damarından daha yakınım. Ben kulumun kalbine günde 70 kez nazar ederim buyuran ve kul ile Rabbinin en yakın olduğu yerin secde mahalli olduğunu söyleyen Rabbimize ulaşmak bu kadar kolayken, ondan bu kadar gafil, bu kadar uzak olmamızın sebebi bilmemek değil midir? Bilmeye yolculuktur bu. Bulmaya yolculuktur bu. Sevgiyi ispata yolculuktur bu. İlmi ile El Celil'dir o. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Evvelinden ahirine her şeyin ilmi onun katındadır. Olacaklar levh-i mahfuzda yazılmıştır. Onun bilmediği hiçbir şey yoktur. Saklananı, dışa vurulanı, fısıldananları,
kötü söyleyenleri, güzel işleri ve sözleri ve dahi sinelerin özünü bilendir O. Bu mübarek ismin tecellileriyle her hayrın, her güzelliğin, kudret ve yüceliğin O'na ait olduğunu bilmeli. Doğrusu güldüren de ağlatan da O'dur. Öldüren de dirilten de O'dur. Şüphesiz erkeği, dişiyi iki eş yaratan O'dur. Atıldığı zaman bir nutfeden şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir. Şüphesiz zengin eden de fakir kılan da O'dur demeli. Ondan başka hiçbir kapıya el açmamalıyız. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki Esmaül Hüsna programında tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Aradığım yol. Bir yol ararım, Hazreti İsa'ya götürsün. Deryayı yaran mucize asaya götürsün. İsrail'e mesken denilen arzı dolaşsın. Dağlardan aşıp Tur ile Sina'ya götürsün.

Talih beni bendeyledi, yerlerde süründüm. Zincirimi kırsın, yedi Beyza'ya götürsün. Harun ile Musa'yı alıp çöllere düşsün. Kurtarmak için ümmeti deryaya götürsün. Ruhumdaki masiyeti silsin de arıtsın. Dört bir yanı nurlarla mücellaya götürsün. Bilmem ki ölüm nerede gelir, hangi zamandır. İman dileyip elde musallaya götürsün. Müminlerin en son durağından yücelen ses, imdal diye hılkatte musaffaya götürsün. Peygamberi zişana gidip gözyaşı döksün, yardım dilesin, cenneti mevaya götürsün.

ne hüznü eksilir, ne sana doyar bu gönül. Sen gittin, çiçekler ezildi dünyada. Sen gittin, rüyaları boğuldu bebelerin. Sen gittin, sesi duyulmaz oldu derelerin. Sen gittin, yüreklerden kan çekildi. Sen gittin, can tenden usandı. Sen gittin, dağ dağa küstü. Sen gittin, lambada alev üşüdü. Sen gittin, aşk kalplerden çekildi. Kıyılara vurdu aşıkların cesedi. Vuslatın cennet çiçeği bana. Baharlardan hep seni sordum. Senin baharlardan hep seni sordum. Senin serinlettiğin suları içiyor ceylanlar.

iki dudağının arasındasın. Bir kelam söyle. Ne olur. Her hecenin ertesinde seni duymaktır burada. Hitabın denizleri taşırıyor kıyılarıma. Nereye baksam sana dokunuyor. Sev beni. Cananın olayım. İçimde geçsin. Nil, Fırat, Dicle. Bende biriksin incileri, ebed şarkılarının. Senin kıyılarını kucaklayan bir derya bulayım. Rüzgarlar savursun beni. Yağmurların cümlesi alnımıza düşsün. Taşla yumuşasın göğsümde. Ayaklarını öpen kocaman bir dağ olayım. Uhud gibi sev bizi de. Çöller savrulsun. Dağlar aradan çekilsin. Yokuşlar ve inişler bitsin. Ah, yürüdüğün yollara toz olayım. Ey gül yağmurum, ey can parem, senin hasretinle yanar her yanım. Bütün ufuklardan seni sorarım. Çölde susuzum. Dudağın bana Leyla. Kuyularda Yusuf. Sözlerin bana Züleyha. Ateşlerde İbrahim. Gözlerin bana Derya. Sancılar içinde Meryem. Bakışın bana İsa. Yaralar içinde Eyyubum. Hasretin bana şifa. Ölüler içinde bir ölüm.

0: sabahtı efendim. Ayrılık ateşleri çekildi kalplerin.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.

0: İbadetlerin en faziletlisi tevazudur. Hazreti Ayşe.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri. Cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip kimi içer, hep melekler rahmet saçar. İdris Nebi hurle biçer, biçer Allah deyu deyu. Altındandır direkleri, gümüştendir yaprakları. Uzandıkça budakları biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miskü amberdir sözleri. Cennette huri kızları gezer Allah deyu deyu. Hakk'a aşık olan kişi, akar gözlerinin yaşı. Pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen Hak'tan dile, kılavuzla gir bu yola. Bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle doldu hepsi. 8 cennetin kapısı açar Allah deyu deyu. Rıdvan dürür kapı açan, İdris dürür hulle biçen. Kevser şarabını içen, kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına. Yarın Hakk'ın

0: her bir kese annesi vatan kadar azizdir. Ve buna göre de annenin ölümü insana çok ağır tesir edilir. Ve bizde böyle bir atasözü vardır ki çocuk babadan öksüz olmaz, babadan yetim olmaz, anneden yetim olar. Bu annemin ölümü bana çok kötü tesirledi ve bu münasebetle Annem Öldü Mü adlı bir şiir yazmıştım. Onu size okuyorum. Ne hız ellerini üzdün dünyadan, balanı tek koyup nereye gittin? Nasıl yok olurmuş bir anda insan, sanki bu dünyada hiç yok imişten. Güneş grup etti, o da karardı. Bir anda yok oldun sen hayal gibi. Şimdi düşünürüm, senden ne kaldı? Könlümde hatıran kara hal kimi. Beni boya başa getirdin anne. Bize borçlu bildik her zaman seni. Sen beni dünyaya getirdin anne. Bense yola saldım dünyadan seni. Sen bana beşikte ninni çalmışsın. Bugün ninni çalsam sana ben de mi? Senin şirin şirin ninnilerini sana kaytarayım cenazende mi? Uykun şirin olsun diyerdin bana. Uykun şirin olsun diyeyim mi sana? Gerek ben başına dönem dolanam, beni hayal için hep uyutanam, seni hayal için hep uyutanam. Söyle ölüm için nasıl uyutayım seni ben bugün? Bu nasıl dünyadır anlayamam ben. Çilvesi cürbecür, rengi cürbecür. Dün öz nefesiyle seni ısıtan, bugün buza dönüp taşa dönüktür. Bu nasıl dünyadır? İnsan oğlunun hayalı göydedir, kendi yerdedir. Sağken omuzunda hayatın yükü, ölende cesedi çiğinlerdedir. Bu nasıl dünyadır? Bu nece dünya? Ölüm ölümü hakikat, hayatı rüya. Derdimin, gamimin ortağı sendin. Niye yüz çevirdin, ya niye benden? Derdin bana gelsin, hani diyerdin. Niye dert ekledin derdime ya sen? Annem, kimse seni daraltmamıştır. Ben seni daraltan kadar. Şimdi kime atsam derdimi bir. Kim benim derdime yanarsan kadar. Sen kadar. Evin her küncünde görünür yerin, gözüm ahtarcıdır anne, ay anne. Ninem, hanı diyor küçük Azer'in. Ne cevap vereyim ona, ay anne? Bilmem bu ölüm nedir, hayat var iken. Nefesin ay annem, hala evdedir, kendin yer altında taşa dönmüşsün. Bugün 7 oldu. Annem 7 gün bizimle beraber ağlar odalar. Sana, yalnız sana, sana demek için könlümde ne kadar bilsen sözüm var. Kimleri çağırak bugün 7'ye? Halalar, bacılar soruyor bana. Anneme soralım, o bilir diye. Ben yüz tutuyorum senin odana. Anam, ismarlandın anne toprağa. Bu ölüm sineme çekti dağ benim. Sen benim arkamda benzerdin dağa, sanki de arkamdan uçtu dağ benim. Kızımın adıdır senin öz adın, bu da göz dağıdır bana bugün de. Son defa sen bana bakıp ağladın, suretin mezara gitti gözünde. Suretim mezara gitti gözünde. Ömrü başa vurdun 60 yaşında. 60'ın üstünde durup yaşın da. Artık senin için durduğu zaman benim için dolaşır gün olur akşam. Vakt geçer, sen benden uzaklaşırsın. Ben sana gün be gün yakınlaşırım.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada Her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: bu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve adet zerrati kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha ala Resulina selamat. Çok muhterem, çok kıymetli, çok değerli davet ettiği dinleyicileri. Bugünkü Nur İklim programında Cihan Hocam'la beraber 17. lemmadan okuyacağız inşallah. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halka eylesin. Bir ömür boyu bizleri bu derslerle beraber haşr eylesin inşallah. Okuduğumuz manaları anlamayı, anlatmayı ve hayatımıza, dem ve damarımıza tam manasıyla işlemeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip ve müyesser eylesin. Ve Risale-i Nurların yazılan ve okunan harflere dedince defteri amalimize hasenet yazdırsın. Hakikaten bu asırda Risale-i Nur'a ekmek gibi, su gibi ihtiyaç var. Belki hava gibi ihtiyaç var. Ahir zamandayız. Üstadımızın tabiriyle helaket ve felaket asrındayız. Böyle bir asırda bu kadar tahrifata karşı, bu kadar hücuma karşı, ehli dalaletin, ehli küfrün bu kadar şiddetli hücumuna karşı siperimiz Kur'an-ı Kerim'dir ve bu asırda Kur'an-ı Kerim'in bu asra bakan bir fehminin dersi olan Risale-i Nur'dur inşallah. Biz de nurlardan inşallah istifade etmeye çalışacağız. Rabbim Alem İslam'ı, Ümmet-i Muhammed'i bu derslerden tam manasıyla ders almayı nasip eylesin diyoruz. Buyurun Cihan Hocam.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 17. lema Zühre'den gelmiş 15 nuttan ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddime. Bu lemanın telifinden 12 sene evvel. 12 sene evvel denilen tarih Hicri 1340 Miladi 1921 seneleridir. İnayet-i Rabbaniye ile marifet-i ilahiyede bir hareket-i fikriye ve bir seyahat-i kalbiye ve bir inkişafat-ı ruhiyede tezahür eden bazı lemat-ı tevhidiyeyi Arabi olarak notalar suretinde Zühre, Şule, Habbe, Şemme, Zerre, Katre gibi risalelerde kaydetmiştim. Uzun bir hakikatin yalnız bir ucunu göstermek ve parlak bir nurun yalnız bir şuağını ira etmek tarzında yazıldığından yalnız kendi kendime birer hatıra ve birer ihtar şeklinde olduğundan başkalarının istifadesi mahdut kalmıştı. Hususen en mümtaz ve en has kardeşlerimin kısmı azamı Arabi okumamışlar. Bunların ısrarı ve ilhahıyla o notaların, o lemaların kısmen izahlı ve kısmen kısa bir mealini Türkçe olarak yazmaya mecbur oldum. Şu notalar ve Arabi risaleler Yeni Said'in en evvel hakikat ilminden bir derece şuhut suretinde gördüğü için tahir edilmeden mealleri yazıldı. Onun için bazı cümleler sair sözlerde de zikredilmekle beraber burada da zikrediliyor ve bir kısmı gayet mücmel olmakla beraber izah edilmiyor. Ta letafeti asliyesini kaybetmesin. Birinci nota. Kendi nefsime hitaben demiştim. Ey gafil insan! Bil ki şu alemin fenasından sonra sana refakat etmeyen ve dünyanın harabıyla senden müfarekat eden bir şeye kalbini bağlamak sana layık değildir. Hususen senin asrının inkirazıyla seni terk edip arka çeviren ve bahusus berzah seferinde arkadaşlık etmeyen ve hususen seni kabir kapısına kadar teşhi etmeyen, hususen bir iki sene zarfında ebedi bir firak ile senden ayrılıp günahını senin boynuna takan, hususen senin ramun olarak husulü anında seni terk eden fani şeylerle kalbini bağlamak kâr akıl değildir. Eğer aklın varsa, uhrevi inkılabatında, berzahi etvarında ve dünyevi inkılabatının müsaadematı altında ezilen, bozulan ve ebedi seferde sana arkadaşlığa muktedir olmayan işleri bırak, ehemmiyet verme, onların zevalinden kederlenme. Sen kendi mahiyetine bak ki, senin latifelerin içinde öyle bir latife var ki, ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olamaz. Ondan başkasına teveccüh edemiyor. Masivasına tenezzül etmez. Bütün dünyayı ona versen, o fıtri ihtiyacı tatmin edemez. O şey ise, senin duygularının ve latifelerinin sultanıdır. Fatır Hakim'in emrine muti olan o sultanına itaat et, kurtul. İkinci nota, hakikatlar bir rüyada gördüm ki, insanlara diyordum, ey insan, Kur'an'ın desatirindendir ki, Cenab-ı Hakk'ın masivasından hiçbir şeyi ona taabbüt edecek bir derecede kendinden büyük zannetme. Hem sen kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma. Çünkü mahlukat mabudiyetten uzaklık noktasında musavi oldukları gibi mahlukiyet nispetinde de birdirler.
1: Evet, şimdi başa dönelim inşallah. Mukaddimeden biraz okuyalım.
2: Mukaddime, bu lemanın telifinden 12 sene evvel. 12 sene evvel denilen tarih Hicri 1340, miladi 1921 seneleridir. İnayet-i Rabbaniye ile Marifet-i İlahiye'de bir hareket-i fikriye ve bir seyahat-i kalbiye ve bir inkişafat-ı ruhiyede tezahür eden bazı lemat-ı tevhidiyeyi Arabi olarak notalar suretinde zühre, şule, habbe, şemme, zerre, katre gibi risalelerde kaydetmiştim.
1: Şimdi üstadımız İnayet-i İlahiye, İmdadat-ı Rabbaniye böyle başka mevzu bahislerde, başka imanvi yerlerde de geçiyor. Yani Risale-i Nur'un her imani meselesinde Cenab-ı Hak üstadımıza hususi bir inayet gösteriyor. İnayet-i İlahiye gösteriyor. Marifet-i İlahiye, yani Marifetullah penceresi üstadımıza açılmış. Dolayısıyla üstadımız o Marifetullah penceresinden aldığı dersleri ne yapmış? Bizlere bir manada sunmuş yani. Ve ne diyor? Bir hareket fikriyede seyahat-i kalibiye. Yani bu alacağımız, 17 camiden alacağımız ders hem Marifetullah dersidir, hem Muhabbetullah dersidir, hem kalbi bir derstir. Yani öyle bir ders ki bu derste insanın hem kalbi, hem aklı, hem ruhu ve bu manalarla gelen marifetullah da insan ne yapıyor? Terakki ediyor yani. Bu manada üstadımız ne demiş? Bakın çok önemli. Marifeti ilahiye, hareket fikriye, seyahat kalbiye. Bir inkişafat ruhiye. Tezahir eden bazı lemat tevhidi. Bazı lemat tevhidi. Demek ki üstadımız ne kadar anlam, ne kadar mana açılmış ki üstadımız bir kısmını ne yapmış? İzah etmiş. Evet, birinci notadan başlayalım inşallah.
2: Birinci nota, kendi nefsime hitaben demiştim.
1: Evet, her dersin başında diyor, ey nefsim, ey nefsin adan, ey mütekebbir nefsim. Yani kendi nefsini ıslah etmeyen, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Risale-i Nur'ların tesir etmesinin en önemli sebebi de budur yani. Yani geçenlerde bir abimize soruyorlar, sizce Risale-i Nur'lar neden bu kadar aleme intişar etti? Bunun iki sebebini açıklıyor. Birincisi, üstadımız diyor şahsını hiçbir zaman nazara vermiyor. Hep şahs maneviyi veriyor. İkincisi ne? Üstadımız ders anlatırken sanki bir vaiz gibi, sanki ders verir gibi, sanki karşıdakile efendime söyleyeyim bir şeyler anlatır gibi, müşrit gibi değil. Üstadımız kendi nefsine ders okuyor. Dolayısıyla kendi nefsinde, kendi kalbinde, kendi aklında, kendi ruhunda yansıyan manalar karşıya aksedildiği için ve safi ve halis aksedildiği için bu dersler çok tesirli oluyor. Nurların tesir etmesinin en büyük sebebi üstadımız kendi nefsine, kendi ruhuna, kendi aklına ders veriyor. Dolayısıyla derse tesir ediyor. Ey gafil insan. Evet, buyurun.
2: Kendi nefsime hitaben demiştim. Ey gafil insan. Bil ki şu alemin fenasından sonra sana refakat etmeyen ve dünyanın harabıyla senden müfarekat eden bir şeye kalbini bağlamak sana layık değildir.
1: Allahu Ekber. Büyük bir ders. İnsan bu satırlarla bir kitap yazar hocam. Evet, şu alemin fenasından sonra sana refakat etmeyen, insanın dünyası yıkıldıktan sonra, bu dünyadaki yolculuğu bittikten sonra, vazifesi bittikten sonra, bu misafirhaneyi terk ettikten sonra refakat eden ne var? Baktığı zaman amelleri var ve geride bıraktığı efendim hayırlı neler var, varsa eserleri var. Bakın, bu dünyanın fenasından sonra sana refakat etmeyen ve dünyanın harabıyla senden müfarekat eden. Yani üstadımız ne diyor? Onlar seni terk etmeden evvel sen onları terk et. Ya dünyanın harabıyla kabre girdikten sonra her insanın kıyameti kendi ölümüdür yani. Bu dünyadan ayrıldığımız gün bizim kıyametimizdir. Dünyamız harap olmuştur yani. Yani çürük olan dünyamız harap olmuştur yani. Eyvah, aldandık. Şu hayatı dünyevi sabit zannettik diyor. O zan zevbiyle bütün zayi ettik. Evet, şu güzel anayet bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temessiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider. Bu temessiz ömrümüz bir gün uçup gittiği zaman, bu harabe olan dünya tamamen yıkıldığı zaman, senden müfarakat eden en sevdiğimiz eşimiz, dostumuz, evladımız, malımız, mülkümüz, makamımız, hatta bizim için ağlayan, canını veren anne babamız dahi ne yapıyor bir yerden sonra? Bize müfarakat ediyor değil mi? Ehli kubur öyle der yani, nereye gidiyorsunuz? Neden beni bırakıp gidiyorsunuz? Bakın, müfarakat ediyor. En sevdiğin şeyler seni terk ediyor. Madem bir gün her şey bizi terk edecek, o terk eden fani mahbubata karşı insan kalbini bağlamaması lazım. Sana layık değildir. Değil mi? Ya, evet.
2: Hususen senin asrın inkirazıyla seni terk edip arka çeviren ve bahusuz berzah seferinde arkadaşlık etmeyen ve hususan seni kabir kapısına kadar teşhi etmeyen.
1: Ya bazen en sevdiği dostu dahi, değil mi? Dünyadayken sana canımı veririm, her şeyim sana feda olsun, her şeyim, malım, mülküm senin olsun diyen insanlar, bakıyorsunuz bazen insanın kabrine dahi gelmiyor. Cenaze namazına dahi gelmiyor. Dünyadayken ahbap olan, dost olan, onu geçin insanın makamı, rütbesi, malı, mülkü, hangisi kabir kapısına kadar? Üstadımız diyor, kabirin öbür tarafına beş para etmez. Hiçbir kıymet yok. Dünya ehlince addedilen şeyler kabirin öbür tarafına pek çirkindir diyor üstadımız. Kabir kapısına kadar dahi teşhir etmiyor. Bir iki sene zarfında ebedi bir firakla senden ayrılıp günahını senin boynuna takan. Burada manayı açabiliriz. Çok geniş, çok külli yani. Bir iki sene zarfında. Bazen insan bir gaflete dalıyor. Bu dünya malı olur. Dünya bir meşguliyet olur. İşler olur. Değil mi? Daha sonra bir geriye baktığı zaman bir ömür nereye gitmiş işte. Konuşuyor, diyor ki 10 yılın falan yere gittim. Heba oldu diyor yani. O şeyin içindeyken belki o makamın, o işin, meşguliyetin, o cazibedarlığın aşkıyla, koşturmasıyla insan zararını göremeyebilir yani. Fakat geriye baktı, birisi öyle diyordu. Hocam 10 yılım heba oldu. Günahlarda, haramlarda yani, Allah muhafaza ya. Ne bıraktı? Günahlarını boynuna takıp bıraktı. Başka bir şey bırakmadı yani. Üniversite okuyan bir kardeşimiz öyle demiş yani. 4 yıl boyunca boynumda günahlar, haramlar kaldı sadece. Yani bak, Allah muhafaza, insan demek ki o an belki hissedemiyor gafletten dolayı, gaflet perdesi kalın. Fakat onlar onu terk ettikten sonra geriye dönüp bakıyor ki beraber yaşadığı, gezdiği, beraber her şeyini paylaştığı hiç kimse kalmamış. Yalnız başına kalmış yani. Değil mi? Meşhur sanatçıların efendim son halleri nasıl bir çare oluyor bazen. Herkes terk ediyor. Bir zamanlar onlar için bayılanlar, alkış çalanlar, onlar için değil mi, her şeyini feda eden insanlar, o cazibedarlık gittikten sonra, o güzellik, o ses gittikten sonra dönüp bir defa yüzüne dahi bakmıyorlar. Bakıyorsunuz ne kadar biçare oluyor. Ve o kişi geriye baktığı zaman ne yapıyor? Bakıyor ki sadece günahlar kaldı. Başka bir şey kalmamış yani. Ya evet.
2: Hususen senin ramına olarak husuli anında seni terk eden fani şeylerle kalbini bağlamak kâr akıl değildir.
1: Allah Allah. Üstad diyorum. Değmiyor alakayı kalbe. Hem madem dünya fanidir, değil mi? Hem madem ömür kısadır. Yani üstadımız onu o endişesinde mi geçiyordu? Çok güzel anlatıyor üstadımız yani. Değmiyor alakayı kalbe yani. Bir gün seni bırakıp giden, bir gün seni terk eden, berzahta seni yalnız bırakan, kabir kapısına teşhi etmeyen, en ihtiyaç olduğu anda belki ismini bile unutan bir şeye kalbini bağlamak kâr akıl değildir. Kâr akıl değildir yani. Ya Allah Allah. Demek ki kalbi insan, üstadımız öyle diyor, kalp bir aynedir diyor yani. Aynayı samettir yani. Samet aynası olan kalp masibayla ve fani şeylerle bağlanmamalı. Yoksa daha sonra ne oluyor? Kalbimizi parçalıyor yani. Kalbimizi ve ruhumuzu azapta bırakıyor, elemde bırakıyor. Daha sonrasında çok acı izler bırakıyor yani. Evet. Evet hocam.
2: Eğer aklın varsa uhrevi inkılabatında, berzahi etvarında ve dünyevi inkılabatının müsadematı altında ezilen, bozulan ve ebedi seferde sana arkadaşlığa muktedir olmayan işleri bırak. Ehemmiyet verme. Onların zevalinden kederlenme.
1: Burada çok güzel bir rezil. En bahtiyar insandır ki ne dünya umurundan kazandığına memnun, ne de kaybettiğine mahzun olmasın. İnsan bazen bir şey alemine çok alıyor, kalbine alıyor, düşünüyor. Daha sonra birkaç yıl geçtikten sonra maziye baktığı zaman Allah Allah. Değil mi? Elemi gitmiş, lezzeti kalmış. Ya. O sebepten çok ehemmiyet verip, kederlenip, bu bir manada kader tenkitli oluyor. Evet, her insanın imtihanı var. Fakat o şeyi çok düşünmek, efendime söyleyeyim, o şeylerle kalbini, ruhunu yormak, o şeyler için Allah muhafaza bazen isyanlara giriyor insanlar değil mi? İnsan isyana giriyor, Allah muhafaza intihar ediyor bazen yani. Dünyasına son veriyor. Fani bir mahbubat için, mahbub için veya fani şeyler için. Ama üstadımız ne diyor? Bak çok güzel. Ebedi seferde sana arkadaşa muktedir olmayan işleri bırak. Ehemmiyet verme. Onların zevalinden kederlenme. Çünkü zeval elem lezzet olduğu gibi zeval lezzet dahi elemdir. Madem bir gün bu elem gidecek ve yerine lezzet gelecek veya lezzet alıyorsun, madem bu lezzet yerine elem bırakacak, o zaman zeval lezzet dahi zevali elem peşinden ne getiriyor? Lezzet getiriyor yani. Yani o sebepten dolayı bir elemin bitmesi, yani insan bazen o elemini çok düşünüp kendini heder etmesi, tabiri caizse ne oldu insan? Artık kedere giriyor yani. Evet, sen kendi mahiyetine.
2: Sen kendi mahiyetine bak ki senin latifelerin içinde öyle bir latife var ki ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olamaz.
1: Sen kendi mahiyetine bak ki Allah öyle latifeler, öyle bir cismaniyet vermiş ki, değil mi? Kendi mahiyetine bak ki senin latifelerin içinde öyle bir latife var ki, değil mi? Bütün dünyayı versen razı değil. Bütün dünyayı versen. Malı, mülkü, makamı, şan, şeref, şöhret hepsi beş para etmez yani. Değil mi? İnsanlar neden kalbi ruhi sıkıntıya giriyor? Bakıyorsunuz her türlü dışarıdan bakınca şan var, şeref var, makam var, mal var, mülk var. Fakat huzursuz, fakat mutsuz. Çünkü öyle bir latife var ki o latifeyi tatmin olmuyor. Hem insanın kalbi, ruhu, bu latifeler dünyayla tatmin olmaz. Nefsani şeylerle tatmin olmaz. Fani şeylerle tatmin olmaz. Ancak ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olmaz. Ondan başkasına teveccüh edemiyor. Allah Allah. Masibasına tenezzül etmez. Allah dışında ne varsa tenezzül etmez. O sebepten dolayı yani. Hemen Cenab-ı Hakk'a gerçek manada iman eden zindanda da olsa bahtiyardır. Hakim halde edilen, değil mi? Ya Cenab-ı Hakk'a gerçek manada iman etmeyen sarayda da olsa işte zindanda oluyor yani. Çünkü latifeleri aç, latifeleri yaralı. İhtiyacını almamış yani. gerçek dostunu bulamamış, gerçek aşkını bulamamış yani. Neye teveccüh etsen sonunda elem alıyor. Değil mi? Şan şeref doyurmuyor. Mal mülk doyurmuyor. Evlat, kadın, ne varsa artık. Masibe Allah için de her şey. Hiçbir şey onu tatmin etmiyor yani. O sebepten değil mi? Yani öyle. O zenginlerden bir tanesi çocuğu intihar ediyor yani. Öyle mektup bırakıyor babasına. Bana dünyada her şeyi tattırdın ama beni mutlu edemedin. Ben senden razı olmadım. Şimdi ölümü tatmaya gidiyorum diyor yani bak. Her şeyi tatmış fakat hayatta mutlu olamamış yani. Demek ki mutluluğun sırrı o değil yani. Nedir o latifeyi? Ebedden ve ebedi zaten başkasının o latifeyi Cenab-ı Hakk'a yönlendirmektir yani. Başka bir şey değil. Evet hocam.
2: Ondan başkasına teveccüh edemiyor. Maisivasına tenezzül etmez. Bütün dünyayı ona versen o fıtri ihtiyacı tatmin edemez. O şey ki senin duygularının ve latifelerinin sultanıdır. Fatır Hakim'in emrine muti olan o sultanına itaat et, kurtul.
1: Evet. Değil mi? Üstadımız diyor kalp bir kumandandır. Latifeler severken kalp bir kumandandır. Sair latifeler o kalbe bağlıdır. Kumandanın tabidir. Eğer siz bir insanın kalbi kör olmuşsa bütün latifeler ölmüş demektir yani. Hani halk arasında kişinin zikri neyse fikri odur, kalbi neyse yüzü odur manası oradan geliyor. Yani ne verirseniz verin o kişi tatmin olmaz yani. Değil mi? Yani öyle bir latife ki kalp ve ruhu öyle bir latife ki bu latifeler zaten ayet-i kerimede geçiyor. Yani kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur manasında. Ancak Cenab-ı Hak'la tatmin olur yani. Onun tek ihtiyacı muhabbetullah'tır, marifetullah'tır. Başka bir ihtiyacı yok yani. Yani bu ihtiyaç insanın ekmekten, sudan, gıdadan, zor ihtiyacından daha da öte diyor yani. Yani bir insan nefsani bir ihtiyacı olsa o ihtiyacı yemekle, içmekle veya vesaire şeylerle giderse bir dahaki zamana kadar o ihtiyaç artık sesini çıkarmaz. Ama bu öyle bir ihtiyaç ki kalp ve ruh. Çünkü kalbi ve ruhu yaralı olan bir insan sürekli feryat eder, sürekli bağırır. İşte sarhoşların, efendime söyleyeyim, aşıkların, Allah'ı bulmayanların, muhabbeti başka yerde arayanların isyanları, nameleri, şarkıları bundan geliyor yani. Her tarafta isyan çünkü bulamıyor yani, tatmin edemiyor kendisini. O latife hep aç yani. Fatır Hakim'in emrine muti olan o sultanına itaat et, kurtul. Yolda bu. Cenab-ı Hakk'a itaat etmek, kurtulmak. Evet, küçük bir yer var. Okuyup bitirelim inşallah. İkinci nokta.
2: İkinci nota. Hakikatlar bir rüyada gördüm ki insanlara diyordum. Ey insan, Kur'an'ın desatirindendir ki Cenab-ı Hakk'ın masivasından hiçbir şeyi ona taabbüt edecek bir derecede kendinden büyük zannetme. Hem sen kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma. Çünkü mahlukat mabudiyetten uzaklık noktasında müsavi oldukları gibi mahlukiyet nispetinde de birdirler.
1: Çünkü bütün mahlukat, değil mi? Mahlukat diyetinde bütün kainat mahlukat diyetinde Cenab-ı Hakk'a birdir. Yakınlık nerede? Mabudiyette, ibadet etme noktasında. Yani biz bütün nevi beşer, değil mi? Mahlukiyet nispetinde Cenab-ı Hak hepimize rızık veriyor, hepimize hayat veriyor, hepimize nimetler ihsan ediyor. Bir yakınlık nerede? Herkes Allah'a aynı yakınlıkta mı? Hayır. Mabudiyet noktasına. İbadet ettikçe Cenab-ı Hakk'a yaklaşıyoruz. Yani Allah'ın en sevimli kulu kimdir? En çok Allah'ı zikreden, en çok tövbe istiğfar eden, Cenab-ı Hakk'a yakın olandır yani. Değil mi? Peygamberimize en yakın kişi kimdir? Yine Allah'a en yakın olan kişidir. Yani demek ki biz mahlukiyet nispetinde müsavi olduğumuz gibi mabudiyet cihetinde biz ayırıyoruz yani. Değil mi? Bu en çok cennette belli olacak. Kimisi peygamberimize diz dize oturacak. Kimisi ta cennetin bir köşesini izleyecek. İnsan bunu kendi hayatında hisseder mi? Hisseder. Değil mi? Üstadımız diyor onun nurun, o nurun iziyle gözüyle görmek diyor. O rahmetin iziyle gözüyle görmek yani. Yani Cenab-ı Hakk'a yakın olan, aleminde Cenab-ı Hakk olan bir insan bütün hadiselere o nur nazarıyla bakar yani. Cenab-ı Hakk'ın nazarıyla bakar yani. Bütün hadiselere, bütün imtihanlara o nazarla bakar. Fakat Cenab-ı Hak'tan uzak olunca insan nefsani bakar yani. Başına ne gelse, Bakıyorsunuz kader isyan eder, hayatın isyan eder, hayattan zevk almaz. Başının ne gelse Allah muhafaza farklı mecralara yönelir. Fakat Cenab-ı Hak yakın olduğu için tam teslimiyet. Allah'ın narında hoş, nurunda hoş ve her anını ibadetle, zikreden zakir, şükreden şakir manasında. Hep alemin zikirde, hep alemin üstünde. Üstadımızın hayatı öyle yani. Üstadımız nefesini dahi boş harcamamış, hayali dahi israf etmemiş yani. Hep Cenab-ı Hak'la baş başa. Hep aleminde hizmet, aleminde ubudiyet, aleminde dava. Bütün alemi. Değil mi? Hem netice-i hayatım, vazife-i fıtratım, sebebi saadetim olan Risale-i Nur diyor üstadımız yani. Hayattaki mutluluğun sebebi imana, Kur'an'a hizmet etmek yani. Yani böyle bir zat Cenab-ı Hak'la ne kadar değil mi? Kurbiyet noktası var yani. Evet. Evet. Çok kıymetli dinleyiciler. Bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz inşallah. Her dersimizin sonunda söylediğimiz gibi bulunduğunuz ilde, ilçede, kasabada, köyde veya ülkede neredeyseniz olduğunuz yerde nur derslerine katılmak isterseniz radyomuzla irtibata geçerek olduğunuz muhitteki derslere inşallah sizleri iştirak ettirmeye çalışırız. Bir diğeri nur eserlerine ulaşmak isteyenler, Risale-i Nur külliyetine ulaşmak isteyenler yine radyomuzu arayarak iletişim kanallarından radyomuz aracılığıyla inşallah nur eserlerine ulaşabilirsiniz. Aleminize, aklınıza takılan Risale-i Nur'la ilgili sorular, efendime söyleyeyim dersteki okunan kısımla ilgili sorular varsa bunu da radyomuza arayarak veya radyomuza yazarak o anki işte hocalarımız, program yapan hocalarımız müsait vakitte dönüp cevap verirler. İnşallah başka bir Nur İklim dersine görüşmek dileğiyle. Her zaman şunu diyoruz. Biz her ne kadar satırdan okusak da bazen sadıra geçebiliyoruz. En güzel ders Risale-i Nur'un en güzel anlama ciheti karşısına geçip diz çökmektir. Diyoruz ki bizi evde takip eden ablalarımız, hocalarımız varsa veya iş yerinde takip eden abilerimiz varsa, esnaflarımız varsa eğer haliniz, vaktiniz, zamanınız müsaitse lütfen okuduğumuz dersleri siz de açıp takip edin. Gelin bu dersi beraber okuyalım, beraber mütalaa edelim. İnanın manalar çok daha farklı açılacak, çok daha güzel açılacak. Risale-i Nur okudukça pencerelerini açar, okudukça kainata bakış açınız değişir, okudukça aleminiz, ibadetiniz, her haliniz değişir. Rabbim istifade eden hakiki kullardan eylesin inşallah. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Şimdi reklamlar.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
6: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

olduğum gibi kim görebilir beni? Ne rengim var benim, ne nişanım. Benim de bildiğim sırlar var diyeceksin ama hem o sırlarım ben, hem o sırları saklayan. Bu gönül ne vakit durulacak bilmem. Ama şu anda hiç kımıldamadan duran da benim, yürüyüp giden de ben. Ben bir denizim, kendi varlığı içinde taşan, uçsuz bucaksız, alabildiğine geniş, kıyısız, hür bir deniz. İki dünya da yok oldu gitti bende. Artık ne bu dünyadan sorsunlar beni, ne o dünyadan.

bizim tıpkımızsın, dedi. Ey can, amma yaptın, dedi. O da ne demek? Şu gördüklerin hep benim. Yoksa, dedim, sen o musun? Hey, kendine gel, sus, dedi. Benim ne olduğum dile gelmez. Öyleyse, dedim, işte sana dilsiz dudaksız konuşan biri. Yoklukta ayaksız yürümedeyim, gökteki ay gibi. İşte sana elsiz ayaksız durmadan koşan biri. Böyle koşup durmak, dedi bir ses, seninle ne gerek? Bak bana, apaçık ortadayım da gene gizliyim. Sen beni gör asıl, beni. Eşi bulunmaz bir gizli maden olmuşum. Eşi bulunmaz bir deniz olmuşum ben. Tebrizli Şems'i gördüm göreli.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İbadetlerin en faziletlisi tevazudur. Hazreti Ayşe.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı delirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülki harab. Öteden saikalar parçalıyor afakı, deriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, o ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere, sağanak, sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iyi.

iman? Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sunu bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecrile avizeni lebriz etsem, türlenen magribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.

boyda. Fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına, bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını, derbeder koşup geldin mışıldayan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı, yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim. İliştir beni memnun bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım, ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler çığlığımın atar damarlarından. Hangi yıldızdır bilmem gözlerin, kayar da üzerime Rüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime, sonra açılır önümde ıstırap vadileri. Silik renkleriyle adımlarıma çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir. Hayalin bittiği menfeze doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Uslanmaz bir yürek taşıdığıma dair yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda. Oysa Rüveyda, baştan başa ben Kevser akan, gül kokan bir kalbin filiziyim. Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden bir anlatsam nasıl utandığımı, bir doğrulsam eğildiğim yerlerden ağırır tan yerini lüferlerin. Alaca bir at koşar içimde, ezer toynaklarıyla anılarımı. Sular köpürmemeliydi Rüveyda, kırılmamalıydı ıslak dalları hasret selvilerinin. Ben zehire alışkınım, şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşumdan, kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber, ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş, yargılamak için zeval kayıtlarını inkılap bekliyorum. Hangi umut çiçeğidir bilmem ellerin, uzanır da gönlüme Rüveyda, derinden bir ok saplanır bağrıma. Beynimi çağıran bir sese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Varlığın cinayettir memleketimde işlenen, akıtır kanını asil pehlivanların. Yokluğun sükunettir, kuşatır evrenimi. Varlığın ve yokluğun ölümüdür bahar. Artık eskisi gibi bakamıyorsun. Göklerinde bir Belkıs otururdu Rüveyda, binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kâkülün bulutlara, karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Hangi ressamı vurur bilmem endamın, sarar da benliğini. Ben beni tanımam kaldırımlarda, kafesleri yutan kafese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Kırmızı bir kurdela bağlayarak alnına, duydun mu orkideye dua eden birini? Bu ısmarlama yüzler yok mu Rüveyda? Bu yapmacık bebekler, gözyaşı akıtırken gülenler yok mu? Beni kahrediyor geceler boyu. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşün, soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi. Kapadı karanlığa yesriyip kapılarını, meydan okuyuşun çağın ordularına. Bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır, doruklardan öte hevese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin, yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği, hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer. Arkamda kare kare ömrümü belirleyen, hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağlarını? Yeniden bir Nil olup taşar mıyım çöllere?
Kim giydirir başıma tacını nihayeti? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, seziyorum, tahammülün kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, çürüyen çığlıklarımı. At vuruldu, içim paramparça Rüveyda. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğim yeri sessizce terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu. Mahzun bir derviş gibi boyun.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Sevdim seni hep, canlara canan diye sevdim. Bir ben değil, alem sana kurban diye sevdim. Ecram-ı felek, levh-u kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdan diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Aşkınla buhurdan gibi tütmede bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicran diye sevdim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Asilere lütfun yüce ferman diye sevdim. Dol kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Sevdanı gönül derdine derman diye sevdim. Bülbül de senin bağrı yanık aşık-ı zarın. Feryadı bütün ateşi suzan diye sevdim. Huriler ezelden beri şeydayı cemalin. Yanmıştı sana Yusuf-u Kenan diye sevdim. Evlad-ı İyal'den geçerek Ravzan'a geldim. Evsafını methetmede Kur'an diye sevdim. Kıtmirinim ey Şah-ı Rusul, kovma kapından. Alemlere rahmet dedi Rahman diye sevdim. Şeyda kuluna eyle nazar merhametinle. Bir lahza nazar en büyük ihsan diye sevdim.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp işine anlamı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim? Diyordu bir ses. İlk kıblesi benim Ulu Nebi'nin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsüydim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim bahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Sevdim yürekten, uyumadım günlerce, sensiz gecelerde, sessiz gecelerde, sevgin yaktı. Özlemin yaş oldu, taştı gözümde, aktı dinmeden, kimse bilmeden, kimse silmeden, umudumu kesmeden. Kanadı yaram, dağladım, ben ağladım, bel bağladım, acıdıkça canım, seni aradım. Uçkırdı gönlüm kederinden, derinden. Yalnız ben dinledim, yalnız ben inledim. Kök gibi söküldü, dallar büküldü, ezildi, büzüldü, kopmadı, direndi. Yaprakları döküldü, bir kök kaldı derinde, yaralı, ezik. Bıkmadı, dönmedi gönül sevdandan, bilendi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İbadetlerin en faziletlisi tevazudur. Hazreti Ayşe.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Mekke'nin fethine ramak kalmıştı. İslam ordusu Mekke'ye çok yakın bir noktaya gelmişti. Akşam 10 bin müminin her birinin yaktığı ateş Mekke'yi aydınlatıyordu. Ebu Süfyan bin Harp, müminlerin saf saf halinde namaz kılıçlarını temaşa ediyor, kalbi böyle bir güzellik karşısında derin duyuşlar yaşıyordu. O İslam'la şerefleniyor, iman iklimine giriyordu. Ebu Süfyan izin istiyor, Mekke'ye dönecekti. İzin veriliyor. Hazreti Abbas radıyallahu an, ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan üstün tutulmayı sever, ona övüneceği bir şey ver dedi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Süfyan'a seslenerek, her kim Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa emniyettedir, her kim Kabe'ye sığınırsa emniyettedir, her kim kapısını kapayıp evine girerse emniyettedir buyurdu. Ebu Süfyan Mekke'ye hareket ediyordu. Ona Hazreti Abbas Efendimiz eşlik ediyor. Peygamber Efendimiz amcasına hitap ederek, onu ordunun geçeceği yol üzerindeki vadinin daraldığı, atların sıkışarak geçtiği yere götür, ordunun ihtişamını görsün buyurdu. Hazreti Abbas Efendimiz Ebu Süfyan'ı Irak'taki vadinin en dar kısmına götürüyordu. Az sonra ordu hareket ediyordu. İslam ordusu başlarındaki komutanlarıyla bölük bölük dar vadiden geçiyorlardı. İslam ordusu belli bir teşhisatla donanmıştı. Hepsi savaşa hazırdı. Zırhlı birlikler zırhlarını giyinmiş haldeydiler. Önce 1000 kişilik bir bölük olarak Süleymliler geçiyordu. Ebu Süfyan'ın önünden geçerken 3 kez yüksek sesle tekbir getiriyorlardı. Zırhın içindeki komutanı tanıyamıyordu. Ebu Süfyan komutanın kim olduğunu Hazreti Abbas Efendimiz'e soruyordu. O da Halid bin Velid diyordu. Ebu Süfyan şu bizim delikanlı mı diye tekrar soruyordu. Hazreti Abbas Efendimiz evet diyordu. İkinci bir bölük geçiyordu. Komutanı Hazreti Zübeyr bin Avvam radıyallahu anh'dı. Ebu Süfyan'ın önüne geldiğinde 3 kez tekbir getirdi. Onun arkasından Ebu Zerrin Gıfari komutasındaki bölük geçiyordu. Ebu Zerrin Gıfari Ebu Süfyan'ın önünden geçerken tekbir getiriyor, onun tekbirine İslam erleri de iştirak ediyordu. Bütün vadi tekbirlerle yankılanıyordu. İslam ordusu bölükler halinde Ebu Süfyan'ın önünden geçiyor ve tekbirler getiriyordu. Ebu Süfyan aptallaşıyor, hayretler ediyor, hayran kalıyor ve hala ne yazık ki aynı şeyi sayıklıyordu. Diyordu ki, kardeşinin oğlu ne büyük saltanat elde etmiş diyordu. Hazreti Abbas Efendimiz ise hayır, bu bir saltanat değil, bu bir risalettir diyordu. Ebu Süfyan haklısın, bu bir risalettir, peygamberliktir diyordu. Zırhlı büyük bir bölük geçiyordu. Sadece gözleri açık olan bir bölüktü. İçlerinde Peygamber Efendimiz'in bulunduğu muhacirler ve ensardan oluşan bir bölüktü. Bölüğün sancağını taşıyansa Hazreti Sa'd bin Ubeyde Hazretleri'ydi. Ebu Süfyan'ın önüne geldiğinde, ey Ebu Süfyan, bugün savaş günüdür. Bugün Kabe'de savaşın helal olduğu gündür. Allah bugün Kureyş müşriklerini aşağı ve rezil kılacaktır diye bağırdı. Ebu Süfyan ciddi boyutlarda korkuya kapıldı. Çelişkiler içerisine düştü.
Zira Peygamber Efendimiz ona teminat vermişti. Evlerine kapananlara, Kabe'ye sığınanlara teminat vermişti. Ama sancaklar zıttını söylüyordu. Kanların döküleceğini, nice canlara kıyılacağını, Kureyş'in rezil ve perişan edileceğini dile getiriyordu. Ebu Süfyan derin korkuya kapıldı. Peygamber Efendimiz önünden geçiyordu. Hemen durumu dile getirdi. Ey Allah'ın Resulü dedi, şaşılacak bir durum. Sa'd'ın ne dediğini duydun mu dedi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Sa'd'ın ne dediğini sordu. Ebu Süfyan Hazreti Sa'd'ın dediklerini söyledikten sonra, ey Allah'ın Resulü, kavmini bağışla. Sen insanların en iyisisin. İnsanların en büyüğü ve en merhametlisisin. Sen insanlar içerisinde akrabalık bağını en çok gözetensin dedi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, hayır, ben Sa'd'ın dediği gibi emretmedim. Sa'd yalnız söylemiş. Bugün Allah'ın Kabe'nin şanını yücelteceği gündür. Bugün merhamet günüdür. Bugün Allah'ın Kureyş'i İslam ile şereflendirdiği ve kuvvetlendirdiği gündür buyurdu. Sonra Hazreti Sa'd'ı çağırdı. Sancağı oğlu Kabe verilmesini talep etti. Böylece savaşma arzusuyla dolu olan bir sahabisinin önünü almış oldu. Ve diğer Müslümanları bu yönde etkilemesinin de önüne geçmiş oluyordu. Ayrıca sancağı oğluna vermesiyle Hazreti Sa'd'ın bir kırgınlık yaşamasına da fırsat vermiyordu. İslam ordusu artık Mekke'ye girmek üzereydi. Ordu Zîtuva mevkiine geldi. Peygamber Efendimiz 8 yıl önce gizlice Mekke'den çıkışını hatırlıyordu. Hicretin başladığı o ilk günü, günleri hatırlıyordu. Mekke'den ayrılmak Allah'ın Resulüne zor gelmişti. Şehirlerin kalbini çok seviyordu. Mekke'nin dağlarıyla, ovalarıyla, havasıyla, suyuyla akraba gibiydi. 8 yıl önce Mekke'den ayrılırken Mekke'ye seslenmişti. Firakın ne denli zor olduğunu beyan buyurmuştu. Zorlanmasaydı Mekke'den ayrılmak istemediğini, Mekke'ye kadim bir dost seslenir gibi seslenmişti. Hüzünle, tasayla gizlice ayrılmıştı Mekke'den. Şimdi 10 bin İslam ordusunun erleriyle Mekke'ye girecekti. Zaman uzun sayılmazdı. 8 yıl sonra hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir halle giriyordu Mekke'ye. Hayal edilseydi bile mümkün olabilir miydi? Ama kesin bir şey vardı. İnsanlığın kalbi olan Kabe ile insanlığa rahmet olan bir gün vuslat edecekti. İnsanlık için bu iki yüksek değerin ayrı kalması olabilir miydi? Ayrılık olsa olsa geçici bir süre olabilirdi. İlâ nihaya ayrı düşmeleri olası değildi. Şimdi vuslat vaktiydi. Vuslat zamanıydı. Kabe'de kalpler uyanırdı, kalpler ayağa kalkardı. Rahmet de kalplere bir kelebeğin dokunuşu misali dokunurdu. Kalplere yağardı. Kabe'de kalpler rahmet deryasında olurlardı. Yıkandıkça yıkanırlardı, arındıkça arınırlardı, güzelleştikçe güzelleşirlerdi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam her şey yedi kudretinde olan Zat-ı Kerim'e derinden derine hamd ediyor, şükrediyordu. Dün Mekke'den nasıl ayrılmıştı? Sa'd-ı gâr-ı yâri olan Ebu Bekir Efendimiz'le beraber ayrılmışlardı. Sadece iki kişiydiler. İzlerini bile sile sile, gizliden gizliye ayrılmışlardı. Şimdi dün iki kişi olan bugün 12 bin kişiyle Mekke'ye giriyorlardı. Bu Rahman-ı Rahim'in büyük bir lütfuydu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu iliklerinde dahi duyuyordu. Derinden derine hamd ediyor, mübarek başını secdeye eğer gibi
devesinin üzerinde eğiyor, mübarek başı devesinin yelelerine değiyordu. Bütün bütün bir tevazu hali içindeydi. Acziyetin zirvesini yaşıyordu. Bu haliyle tam bir kul olduğunu, kudret sahibinin ise kadir mutlak olan Zat-ı Kerim olduğunu ilan ediyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Zitua'da İslam ordusunun durmasının talimatını veriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusunu 4 bölüğe ayırıyordu. Hazreti Halid bin Velid, Hazreti Zübeyir bin Avvam, Hazreti Sa'd bin Ubade ve Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı bölükleri komutanlar olarak tayin ediyordu. Her bir bölüğe Mekke'ye nereden gireceklerinin talimatını veriyordu. Mekke-i Mükerreme'ye girerken ve girildiğinde şayet direnen olursa savaşmalarını, ama direnme olmadığı sürece asla savaşmamalarının talimatını veriyordu. Ama İslam düşmanlığında daima öncü olmuş olan İkrime bin Ebu Cehil, Saffan bin Ümeyye gibilerinin öldürmelerini tembih ediyordu. İslam ordusu Mekke'ye girmeye hazırlanırken Ebu Süfyan ordudan önce Mekke'ye gidiyordu. Mekkeliler büyük bir merak içerisinde Ebu Süfyan'ı bekliyorlardı. Mekkeliler İslam ordusunun gelmekte olduğu haberini çok geç de olsa öğrenmiş bulunuyorlardı. Mekke'nin genç liderlerinden bazıları asla teslim olmayacaklarını, sonuna kadar savaşacaklarını haykırıyorlardı. Ama gözler ve kulaklar Mekke'nin en büyük liderinde Ebu Süfyan'daydı. Ebu Süfyan sukut halinde evine yürüyordu. İnsanlar şaşkınlık içindeydiler. Ebu Süfyan'ın konuşmasını istiyorlardı. Ebu Süfyan evinin önüne kadar geldi ve kalabalığa yöneldi. Ey Kureyş topluluğu! Muhammed büyük bir orduyla yanınıza kadar geldi. Ona karşı gelebileceğiniz hiçbir şey yok. Ona karşı yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Her kim Ebu Süfyan'ın evine girerse güvenliktedir. Her kim Kabe'ye sığınırsa emniyettedir. Her kim kapısını kapayıp evine girerse emniyettedir dedi. Ebu Süfyan'ın konuşması kimilerinde şok oluşturuyordu. Ebu Süfyan onlara göre tam bir zilleti dillendiriyordu. O çoktan teslim olmuş ve utanmadan Kureyş'in de teslim olmasını söylüyordu. Önce eşi dişi bir aslan gibi fırlıyordu. Peygamber Efendimizin sağ kolu, şehitlerin efendisi Hazreti Hamza Efendimiz'i parça parça eden Hint kocasına saldırıyordu. Ebu Süfyan'ın sakalından tutuyor, en ağır kelimelerle aşağılıyordu. Hakaretler ediyordu. Direnmeyip teslim olduğu için onu korkaklıkla itham ediyor, küçük düşürmeye çalışıyordu. Ama Ebu Süfyan kimin ne söylediğine bakmıyordu. Onların sadece duygularıyla hareket ettiğini, akli selimlerini duygularının boğduğunu görüyor ve oralı olmuyordu. O söyleyeceğini söylemişti ve evine giriyordu. Hint öfkeyle sağa sola bakıyor ama yapacak bir şey göremiyordu. Az önce kartallar gibi kanat çırpan Hint, şimdi kanatlarını yana indirmiş bir halde sessizce Ebu Süfyan'ın arkasından evine giriyordu. Hazreti Halid bin Velid komutasındaki birlik Yemen yolundan Mekke'ye giriyordu. Günlerden cumaydı. Mekke müşriklerinin genç liderlerinden İkreme bin Ebu Cehil ve Saffan bir birlik kurmuşlardı. Hazreti Halid'in giriş yolu üzerine pusu kurmuşlardı. Yaklaşık 200 kişiydiler. Karar vermişlerdi. Ölümüne savaşacaklar, asla teslim olmayacaklardı. Hazreti Halid bin Velid'in bölüğü iyice yaklaşınca saldırıya geçtiler.
Hazreti Halid'in bölüğünü önce ok yağmuruna tuttular. Hazreti Halid tereddüt etmeden saldırı emrini verdi. İki taraf birbirine girdi ama fazla dayanamadılar, kaçmaya başladılar. Çarpışma ancak 20 dakika sürebildi. İkrime ile Saffan atlarına binerek sahile doğru kaçmaya başladılar. Hazreti Halid kaçanların kovalanmamasını istedi. Zira Mekke müşriklerinin yaptıkları sadece gururlarını kurtarmaktı, korkmadıklarını göstermekti. Müminler 3 şehit veriyordu. Karşı taraftan 12 kişi öldürülmüştü. Kimi dağlara kaçıyor, kimiler de evlerine girip kapılarını kapatıyorlardı. Böylece emniyette olacaklardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Bırak biçare feryadı, beladan gel, tevekkül kıl. Zira feryat bela ender, hata ender beladır, bil. Bela vereni buldunsa, ata ender, safa ender beladır, bil. Bırak feryadı, şükür kıl. Manendi bela bil, dema o keyfinden güler hep gül. Ger bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender hebadır bil. Cihan dolusu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel tevekkül kıl. Tevekkülle bela yüzünde gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül.

hodgam, bu dünyada saadet terki dünyada. Hüdavin isen o kafidir, bıraksan da bütün eşya lehinde. Ger hodbin isen helakettir, ne yaparsan bütün eşya aleyhinde. Demek terki gerektir her iki halde bu dünyada. Terki demek hüda mülkü, onun izni, onun namıyla bakmakta. Ticaret istiyorsan ger,

her nefsine talipsen çürüktür hem temelsiz de. Eğer afakı istersen fena damgası üstünde. Demek değmez ki alınsa, çürük maldır hep bu çarşıda. Öyleyse geç, iyi mallar dizilmiş arkasında.

rüyalarıma. Nice minnettarım iman yolu rüyalarıma. Beni mutlu eleyen duygulu rüyalarıma. Ben ayıklıktaki bin gerçeği kurban vererim, bir tacüp dolu, hayret dolu rüyalarıma. Severim gündüzü, lakin benim olsun geceler.

0: Gözden Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Nola kurban edersem can sana, bin benim gibi gider her laksa can kurban sana. Mihrini canda ezelden saklar idim, sanma kim dar-ı dünyada görüp hayran olup duracağım sana. Dilde gamzen zahmına merhem didim dilber, dedi. Tir-i müjganım yeter, her lahzada derman sana. Pertevi hüsnün meğer, eflake düşmüş ay ve gün. Gece gündüz rezm vurup olmuş durur hayran sana. Hubluk sende tamam olduğuna hacet budur. Katibi kudret ki yazmış ol hattı reyhan sana. Hun-u dil yaşınla adli, erçi seyl oldu diri. Kanlı yaşın görecek, rahmeylemez canan sana.

Didara talip olan olmaz cinana muhtaç. Canana ihtiyacit, gel olma cana muhtaç. Kaşınla kirpiğinden kat düme gamze bestür. Şemşir zenler olmaz tiru kemana muhtaç. Ol afitabın gitsem hakiderinde mesken. Bir zerre olmaz idi kasr-ı cinana muhtaç. Çün macera bilindi, başından oldu takrir. Ol mesnekim ıyan, olmaz beyana muhtaç. Adli, nigara halün arzit, niyaz birle. Derviş olanlar

Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanıma anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım işte, utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. E bari okula sen götür dedim. E kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladı. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam. Her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. E biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini, kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söyleme ama anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa unutmadan. Öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi? Nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok anne.

0: Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem, Sultanul Evliya, Burhanul Asfiya, Habibi Huda, Şefii Ruzi Ceza, Ani bihi Ebel Kasım-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin pak, münevver, aziz, latif, ruh-i şeriflerine, salavat-ı şerife getirenlerin ilahi, ahir ve akıbetleri hayrola. Seyyidül Müezzinin Hazreti Bilal-i Habeşi ve Hazreti Abdullah İbni Ümmi Mektum radıyallahu anh'ın ruhları için. Cihariyar-ı Güzin, Aşere-i Mübeşşere ve Sahabe-i Kiram Hazaratının ervahı için. Camimizin banisi ve civarında medfun bir cümle mümin ve müminatın ervahı için. Camimizden güzeran eden eimme, hutaba, müezzinin, kayyumin ve hademe-i hayratın ervahı için. Cemaatimizin her türlü elem, keder ve hastalıktan beri, her türlü afat-ı semaviye ve afat-ı araziyeden salim ve emin olmaları için, sırat-ı müstakim üzere kaim, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin sünneti üzere daim olmaları için, ahirete irtihal edenlerin günahlarının mağfiret, ruhlarının şaduhandan olması için, sahibül hayrat vel hasenat ervahı için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin def'i için, niyazların kabulü için, Allah rızası için. El Fatiha.
1: Ya Rab, fıtratımı güzellikle tasvir eyleyip terbiye edersin. İyiliklerimin hepsi senin izninledir. Sen ki yoldan sapmışlara rahmetinle yol gösterirsin. Her şeyin dizgini senin elindedir. Sen ki çaresizlerin ağlayışlarına kereminle yetişirsin. Çarelerin hepsi senin yanındadır. Sen ki en sevgilin aleyhissalatu vesselam dudağından hitap edersin. En güzel terbiye senin terbiyen. Senin terbiyen. Senin terbiyen. Rabbi sensin alemlerin. Rahman sensin. Rahim sensin. Günün sahibisin. Yalnız sana kul olmak için, yalnız senden yardım dilerim. Sen ki Hacer'in Rabbisin. Çölde sensiz kaldım, Hacer gibi koşup koşup da bulayım seni. Bulayım seni, bulayım seni. Sen ki Eyyub'un aleyhisselam Rabbisin. Dertler içinde çaresiz kaldım, derdimi derman bilip de anayım seni. Sen ki İbrahim'in aleyhisselam Rabbisin. Şimdi ateşe atıldım. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi serinletip de geleyim sana. Geleyim sana. Geleyim sana. Sen ki Yusuf'un aleyhisselam Rabbisin. Züleyha'ya çoktan aldandım. Yusuf aleyhisselam gibi kuyulardan çıkıp da varayım sana. Sen ki Muhammed'in aleyhissalatu vesselam Rabbisin. En çok onu sevdim. Onun sevdiği gibi sevip seni mahbub olayım

dilendi gözyaşım. Ağladım. Ağladım, mumlar bitti. Ağladım, namaz kıldım. Bitirdi beni vardığım rükular. Sende Muhammed Yesu'yu aradım. Ey Kudüs, ey peygamberler kokusu, ey yerin göklere en yakın avlusu. Ey Kudüs, ey yolların ışığı, ey parmaklarını yakan güzel çocuk, ey peygamberin geçtiği gölgeli ova, hüzünlü gözlerinle ey kentlerin incisi, acıdır cadde taşları, acıdır müezzin sesleri. Ey Kudüs, ey sevdaya bürünen güzel. Kimdir kıyamet kilisesinde çalan çanları, pazar sabahları? Kim getirir çocuklara oyunları, milat gece yarıları? Ey Kudüs, ey kentlerin acılısı, ey göz kapakları arasında kabaran büyük gözyaşı damlası, kim durdurur düşmanları? Sana karşı ey dinlerin gerdanlığı, kim siler kanları duvar taşlarından? İncil'i kim kurtarır? Kur'an'ı kim kurtarır? Kim kurtarır İsa'yı öldürenlerden? İnsanı kim kurtarır? Ey Kudüs, ey kentim, ey Kudüs, ey sevgilim. Yarın çiçek açacak limon ağaçları. Açılıyor yeşil sümbüller, zeytinler. Gülüyor gözler, dönüyor giden güvercinler gene. Tertemiz masmavi göklere. Dönüyor çocuklar oyunlarına. Babalar oğullarla buluşuyor senin çiçekli tepelerinde. Ey zeytin ülkesi, ey selam ülkesi.

olsam, diken batsa ayağıma. Sürünerek gelirdim o gül toprağına. İçim yanar bu sefer.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin?

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

ayaklar altında çiğnendik kaldık. Bize yol demez de ya ne söylerler? Her emrine yarin itaat kıldık. Bize kul demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Bir çare bir aşık namur şanımız, göklere yükseldi gök dumanımız. Yanmış harap olmuş hanımanımız, bize kümül demez de ya ne söylerler? Bize kümül demez de ya ne söylerler? Bakmayın dost için canı başına, meydanına geldik can savaşına. Bakınca veçhine hilal kaşına, bize öl demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Hulusi rakipler etse de bühtan, yolundan kalır mı hakiki kervan? O yarin yolunda verip bağışı can, bize yol demez de ya ne söylerler? Bize yol demez de ya ne söyler?

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İbadetlerin en faziletlisi tevazudur. Hazreti Ayşe.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Sana üç emanetim var oğul. Ne olursa olsun koru. Biri namaz, miracındır. Sakın, sakın ha terk etmeyesin. Biri Kur'an'ındır, oku. Oku ki Rabb'ı bilesin. Biri Resul sünnetidir. Uy ki, uy ki alem gıpta. Biri Resul sünnetidir. Uy ki, uy ki alem gıpta etsin oğul. Uy ki.

Sen sen ol, sakın ha uyma nefsine. Ölüm var, ahiret var oğul, cennet var.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Hasib Celle Celaluhu ismi mübarekini okumakla başlayacağız programımıza. El-Hasib kullarını amellerinden dolayı hesaba çekecek olan, herkesin hesabını en ince şekilde tutan ve kulların ancak hesap ile bilebildiği cüz ve miktarları hesaba ihtiyaç duymaksızın bilen, hem de her şeyin hesabını en iyi bilen demektir. İbrahim Suresi. Çünkü Allah herkesi kazandığı ile cezalandıracaktır. Gerçekten Allah hesabı çabuk görendir. Aziz kardeşlerim, İslam inancının temelini Allah Celle Celaluhu'ya iman, yani inanmak ve ahiret inancı oluşturur. Ahirete iman, ölümden sonra ebedi bir hayatın başlayacağına inanmak, dünya hayatının geçici olduğunu bilmek ve dünyayı ahirete basamak yapıp, burada ne ekersek ebedi hayatımızda onu biçeceğimize inanmaktır. Yüce Rabbimiz biz kullarına yüce kitabımızda bu hususları sık sık hatırlatır ve bizlerden dünya hayatına aldanmamamızı ister. Ankebut Suresi. Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı. Lokman Suresi. Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve bir günden korkun ki baba çocuğuna hiçbir fayda veremez. Çocuk da babasına hiçbir şeyle fayda sağlayacak değildir. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Leyl Suresi. Doğru yolu göstermek muhakkak bize aittir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Aziz dinleyenlerimiz, Hazreti Allah Celle Celaluhu dünya hayatında kulluğumuzu ispat etmemiz ve kulluğun gerektirdiği ibadetleri tam anlamıyla yapmamız için, doğru yolu göstermek için bize muhteşem bir ek ve ekmeli insan olan peygamberini göndermiştir. Vakti geldiğinde kıyamet kopacak, dünya hayatı son bulacak ve ebedi hayat başlayacak. Kâri'a Suresi. O gün kimin tartıları ağır basarsa o hoşnut olacağı bir hayat içindedir. El-Hasib'tir o. Kulunun hesabını ince ince tutandır o. Zuhruf Suresi. Yoksa onlar
bizim sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarında bulunan elçi meleklerimiz de her yaptıklarını yazıyorlar. Kaf suresi. Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken, insan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. Yanımızda iki kameramanla geziyoruz ve hayatımız filme alınıyor. Her an hesabımız defterimize işleniyor. Nebiler Nebisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Kıyamet gününde Rabbi huzurunda şu beş şeyden sorguya çekilmeden kulun iki ayağı yerinden kıpırdayamaz. 1. Ömrünü nerede tükettiğinden. 2. Gençliğini nerede çürüttüğünden. 3. Malını nereden kazanıp nereye harcadığından. 4. İlmiyle ne gibi şeyler yaptığından. 5. Vücudunu nerede yıprattığından. Aziz dinleyenlerimiz, vücudumuz bize verilmiş ve en büyük maddi emanettir. Ona iyi bakmak zorundayız. Her azamızın, vücudumuzun her parçasının şahitlik edeceği günde bütün azalarımız bizi senin yolunda kullandı bu kulun diyebilmeli. Varlık bizim değildir. Biz sadece emanetçiyiz. O emaneti de varlığın gerçek sahibi olan Yüce Rabbimiz nerelere harcamamızı istiyorsa o şekilde harcamakla mükellefiz. Maide suresi. Allah şöyle demişti: Ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur. Aziz kardeşlerim, zaman zaten Rabbimizin emrinde. Bize verilen ise çok kısa bir ömür. Onu salih amellerle doldurmak çabasında olmalıyız. Ölüm her an gündemimizde olmalı. Enbiya suresi. İnanmış olarak yararlı iş işleyenin emeği inkar edilmeyecektir. Biz şüphesiz onu yazmaktayız. El-Hasib'tir o. Kulunun hiçbir amelini boşa götürmeyen yüceler yücesi bir sultandır o. Nisa suresi. Erkek veya kadın, kim mümin olur da güzel amellerden işlerse, işte onlar cennete girerler. Zerre kadar da haksızlığa uğratılmazlar. Erkek veya kadın, kim mümin olur da güzel amellerden işlerse,
İşte onlar cennete girerler. Zerre kadar da haksızlığa uğratılmazlar. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Allah'ın huzurunda vereceğiniz o büyük hesaba kendinizi şimdiden hazırlayınız. Kendini daha dünyadayken hesaba çekenlerin ahiretteki hesapları kolay geçecektir, buyuruyor. Her gece yatağa girdiğimiz zaman ertesi sabah uyanmayacakmışızcasına amel defterimizi gözden geçirmeli, tevbe etmeli, bağışlanma dilemeliyiz. O Rahmanur Rahim olan Yüce Allah'tan Celle Celaluhu. İnanmak ve yaşamak işte budur. El-Hasib ismi böyle tecelli eder insanın hayatında. Yani insan ölmeden önce nefsini hesaba çeker, hesaba çekilen nefisle kendini düzeltir ve selamet yurtlarına doğru yol alır. Ey Rahman ve Rahim olan, Hasib ve Halim olan, Gafur ve Sabur olan Rabbimiz, sana, dostun ve halilin Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi yalvarıyoruz. Ey Rabbimiz, herkesin hesaba çekileceği günde beni, ana babamı ve müminleri bağışla. İnşikak suresi. O vakit kitabı sağ eline verilen kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve sevinçli olarak cennetteki ailesine dönecektir. Ey Rabbimiz, hesabımızı kolay kıl. Kitabımızı sağ elimizden ver. Kıyamet gününde sevinçli bir şekilde bizi sevdiklerimize ulaştır. Ey Rabbimiz, dünya hayatında bizlere her an vicdanımızı hesaba çekerek yaşamayı nasip eyle. Ey Rabbimiz, yüreğimize yerleştirdiğin o hassas vicdan terazisini en güzel şekilde kullanıp sana kulluk borcunu ödeyenlerden eyle. Ey Rabbimiz, hesapları cennet ya da cehennem olanlardan değil, bizleri sadece ve sadece sana kavuşmak için senin rızanı arzulayarak yaşayanlardan eyle. Amin.

El-Celil Celle Celaluhu. El-Celil, azamet sahibi, celalet ve ululuk sahibi demektir. Rahman suresi, celal ve ikram sahibi Rabbinin adını yüceltir. Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir? Aziz kardeşlerim, Esma-ül Hüsna içinde Kebir, Celil ve Azim isimleri birbirlerine yakın anlamlar taşır. Kebir ismi şerifi, Yüce Rabbimizin zatının, Celil ismi şerifi sıfatlarının, Azim ismi şerifi ise hem zatının ve hem de sıfatlarının kemalinin ifadesinde kullanılır. El-Celil ismi şerifi, kendisine hürmet edilen, saygı duyulan, uluhiyet, yücelik ve aşkınlığı herkes tarafından bilinen, kabul edilen manalarına gelmektedir. Allah lafza-i celalinin anılmasından sonra bir saygı ifadesi olarak kullanılan Celle Celaluhu, Celle Şanuhu, Celle ve Ala, Azze ve Celle ifadeleri de azameti büyük, şanı yüce ve yüce olan anlamlarına gelmektedir. Rahman suresi, yeryüzünde bulunan her şey fanidir. Yalnız celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü, yani zatı baki kalacaktır. El-Celil'dir o, varlığı ile El-Celil'dir. Onun büyüklüğü hiçbir ölçü ile anlatılamaz. Ama o, yüce Allah, kutsi bir hadiste, beni ne yerim içine aldı ve ne gögüm, lakin mümin bir kulumun kalbi beni içine alır buyurmakta. Bu kutsi hadiste belirtildiği üzere Hazreti Allah Celle Celaluhu kulunun kalbine teşrif ederek sevgisiyle tüm ruh dünyasını doldurur ve insanın yüreğini mekan boyutunda yerlerden göklerden üstün kılar. Bunda öyle ince nükteler vardır ki, kalp Allah'ın nazargahı kılınarak, ben kulumun kalbine günde 70 kez nazar ederim buyurulmuştur başka bir hadisi kutsi'de. Bana, ben kuluma şah damarından daha yakınım. Ben kulumun kalbine günde 70 kez nazar ederim buyuran ve kul ile Rabbinin en yakın olduğu yerin secde mahalli olduğunu söyleyen Rabbimize ulaşmak bu kadar kolayken, ondan bu kadar gafil, bu kadar uzak olmamızın sebebi bilmemek değil midir? Bilmeye yolculuktur bu. Bulmaya yolculuktur bu. Sevgiyi ispata yolculuktur bu. İlmi ile El-Celil'dir o. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Evvelinden ahirine her şeyin ilmi onun katındadır. Olacaklar levh-i mahfuzda yazılmıştır. Onun bilmediği hiçbir şey yoktur. Saklananı, dışa vurulanı, fısıldananları,
kötü söyleyenleri, güzel işleri ve sözleri ve dahi sinelerin özünü bilendir O. Bu mübarek ismin tecellileriyle her hayrın, her güzelliğin, kudret ve yüceliğin ona ait olduğunu bilmeli. Doğrusu güldüren de ağlatan da odur. Öldüren de dirilten de odur. Şüphesiz erkeği dişiyi iki eş yaratan odur. Atıldığı zaman bir nutfeden şüphesiz tekrar diriltmek de ona aittir. Şüphesiz zengin eden de fakir kılan da odur demeli. Ondan başka hiçbir kapıya el açmamalıyız. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki Esmaül Hüsna programında tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Okuyacağımız hadis-i şerifleri güzel bir şekilde anlamayı, kavramayı ve her şeyden önemlisi de ihlaslı bir şekilde uygulamayı, tatbik etmeyi nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttakullaha, Allah'tan korkunuz. Allah'tan sakınınız. Ve sallu hamsekum, ve beş vakit namazı kılınız. Ve sumu şehrekum, ve o ayda, Ramazan ayında da orucunuzu tutunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde sıralıyor. Yani birinci vazifemiz nedir? Allah'tan hakkıyla korkmak. Çünkü takvanın içerisine her zaman belirttiğimiz gibi birinci aşaması nedir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yani bir insanın kelime-i tevhidi söylemesi takvanın birinci aşamasıdır. Çünkü ayet-i kerimede Fetih suresinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Onların üzerine takva kelimesi lazım olmuştur. Nedir takva kelimesi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. İşte birinci aşama bu. İkinci aşamada nedir? Allah-u Teala'nın helal kıldıklarını yerine getirecek, yapacak, haram kıldıklarından sakınacak ve üçüncü aşaması da mekruhat dediğimiz böyle farzın dışında bir de haramın dışında şüpheli olan şeyler var ki ne yapacak? Onlardan sakınacak. İşte bunlar nedir? Takvanın aşamalarıdır. İşte Allah-u Teala'ya karşı böyle olmamızı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor ve akabinden de diyor ki 5 vakit namazınızı kılınız. Çünkü 5 vakit namazın önemi çok büyüktür. Kişi imandan sonra ilk hesaba çekileceği şey nedir? Namazdır. Bu nedenle namazını kılacak, yerli yerinde kılacak ve üstelik bu 5 vakit namazı bırakmayacak. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz başka bir hadis-i şerifte bir kimse evinin önündeki bir ırmaktan günde 5 defa yıkansa diye buyuruyor. İşte biz de abdest almak suretiyle ne yapıyor kişi? Bu şekilde temizleniyor. Demek ki namazın, gündeki 5 vakit namazın önemi çok büyüktür. Ve her namazın kendi vaktine göre önemi, değeri büyüktür. Ve bu şekilde bizler de 5 vakit namazı kılacağız. 5 vakit namaza devam edeceğiz ki kitaplarımızda şöyle diyor. Sabah namazını ilk kılan Adem aleyhisselam. Adem aleyhisselam biliyorsunuz dünyaya geldiği zaman, cennetten çıkarıldığı zaman ne yapıyor? Günlerce ağlıyor, tövbe istiğfar ediyor, gözyaşı döküyor ve o karanlıkların içerisinde bulunduğu zaman o korku içinde, sıkıntı içinde böyle bir korku ve endişe içerisinde bekliyor. Çünkü gece, hele bir de hasta olanlara sorun, sıkıntıda olanlara sorun gecenin nasıl olduğunu, o uzun geceleri ne yapıyor? Öyle bir sıkıntı içerisinde bakıyor ki gün ışımaya başlıyor. Hani fecir dediğimiz olay ortaya aydınlanmaya başlıyor. Fecir başlayınca kalkıyor, iki rekat namaz kılıyor. İşte deniyor ki ilk sabah namazını Adem aleyhisselam bu şekilde kılmıştır. Tabi rivayetler bu şekilde. Yine öğle namazını da diyor ilk İbrahim aleyhisselam kılmış. Çünkü biliyorsunuz Allah-u Teala ona rüyasında oğlunu Allah için kurban kesmesi emrediyor. Kurban etmesi emrediliyor. O da ne yaptı? Allah-u Teala'nın bu emrini yerine getirmeye çalıştı. Ve Cenab-ı Allah da hem kendisinin hem de oğlu İsmail'in sözünde durmaları ve emri ilahiye boyun eğmeleri sonucunda ne yaptı? Bir kurban yolladı. Hem de cennetten bir koç geldi. Senelerce cennette beslenmiş ve İsmail aleyhisselam için. Ve bunu görünce İbrahim aleyhisselam ne yapıyor? Namaz kılıyor. İşte bu namazda ilk kılınan öğle namazı oluyor. Sonra ikindi namazını da Yunus aleyhisselamın, Yunus peygamberin kıldığı anlatılıyor rivayetlerde. Yunus aleyhisselam biliyorsunuz böyle kavminin durumunu görüyor. İman etmeyecekler diyor. Bunların başına da musibet geleceği için, bela geleceği için helak olacaklarından dolayı terk ediyor ve bir gemiye biniyor. Gemide de kendisini atıyorlar ve o esnada biliyorsunuz geminin içinden atıldıktan sonra suyun karanlıkları içerisinde kalıyor. Ondan sonra balığın karnındaki karanlıkta kalıyor ve kendisinin Allah'a karşı işlemiş olduğundan dolayı emri beklemeden orayı terk ettiğinden dolayı onun verdiği manevi zulmetten dolayı bir o karanlıktan kalıyor. Bir de ne yapıyor? Balığın karnındaki karanlıklardan dolayı böyle dört bir karanlığın içinde kalıyor ve kurtulunca dört rekat namaz kılıyor. Yani her bir karanlık için bir şükür olarak bir rekat namaz kılıyor. Nedir? Zellenin zulmetinden kurtulmak için, o gecenin zulmetinden kurtulduğundan dolayı ve suyun içine düşmüş oradan kurtulduğundan dolayı, bir de balığın karnına düşmüş o karanlığın içerisinde kalmış ondan kurtulduğundan dolayı dört rekat namaz kılıyor ki ilk ikindi namazını Yunus Aleyhisselam'ın kıldığı anlatılıyor. Akşam namazını da İsa Aleyhisselam'ın kıldığı anlatılıyor. Çünkü Allah-u Teala biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinin 116. ayeti celilesinde "Ey Meryem oğlu, sen insanlara beni ve validemi Allah'ın gayrı mabut ittihaz edinme dedin" diye Allah-u Teala bu şekilde hitap ediyor. İşte İsa Aleyhisselam da zaten böyle bir şey olmadığını söylüyor, belirtiyor. İşte bu nedenle o üçlemeden dolayı, hani biliyorsunuz Hristiyanlık inancında teslis var. Baba, oğul, Ruhul Kudüs anlamıyla, işte ne annem ilahtır, ne ben ilahımdır, ne de budur demek suretiyle onların o üçüne karşılık üç rekat namaz kılıyor. İşte bu nedenle deniyor ilk defa akşam namazını kılan da İsa Aleyhisselam'dır. Yatsı namazını da Musa Aleyhisselam'ın kıldığı anlatılıyor. İşte bu şekilde Allah-u Teala daha sonra da Muhammed ümmetine 5 vakit namazı Miraç gecesi farz kılıyor. Fakat Miraç'tan önce bir sabah bir akşam olarak kılınıyordu. Ama Miraç'tan sonra 5 vakit namaz farz kılınmıştır. Ve bu nedenle Peygamberimiz de ne diyor? Bu 5 vakit namazı kılın. Günde 5 vakit namazı kılın. Nasıl insanın her gün suya, ekmeğe ihtiyacı varsa, her gün yemek yiyor, bıkmıyor, usanmıyorsa ve üstelik vücudun da bunlara ihtiyacı varsa, günde de 5 vakit namaza ihtiyaç vardır. Bunlar olmasa da vücut çöker, beden çöker, maneviyat çöker. Allah-u Teala bizleri böyle maneviyatını çöktürenlerden eylemesin. 5 vakit namaza sahip çıkanlardan eylesin. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun için diyor 5 vakit namazı kılın. Ve sumu şehrakum, Ramazan ayında da orucunuzu tutun. Çünkü ayet-i kerimede ne diyor Allah-u Teala? Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır. Sizden öncekiler orucun hem manevi yönünü bozdular hem şeklini bozdular. Ama siz Muhammed ümmeti her haliyle koruyarak o namaz, orucu tutun. Orucunuza sahip çıkın Ramazan'da. Senede bir Ramazan'da ne yapıyorsunuz? Oruç tutuyorsunuz ve bu oruca sahip çıkın. Orucun biliyorsunuz faziletini, faydasını, sevabını saymakla bitirmek mümkün değil. Sonra ne diyor? Veddu zekate embalikum, ve mallarınızın da zekatını verin. Mallarınızı temizleyin. Mallarınızı kurtarın. Yani bir şey ne kadar temiz olursa o kadar güzel olur, parlak olur, fayda verir, insanların hoşuna gider, siz beğenirsiniz. İşte maldan zekat vermek de malı temizlemektir ve fakirlerin hakkıdır. Bu nedenle Allah-u Teala zekatı zengin olan müminlere farz kılmış. Kime verecekler? Zengin olan müminler fakir olan Müslüman kardeşlerine verecekler. İşte Peygamberimiz de diyor zekatı yerine getirin, verin. Tayyibeten bihe, böyle temiz olarak, böyle kötü maldan da vermeyin. Gönül rahatlığıyla verin, severek verin ve üstelik kötü maldan, bozuk maldan da vermeyin. Çünkü kendinin istemediği bir şeyi başkasına vermen de doğru değil. Burada iki mana var. Bir, böyle gönül hoşluğuyla verin, severek verin, isteyerek verin. İkinci mana olarak da temiz olan, güzel olan, iyi olan şeylerden verin. Çirkin olan şeylerden vermeyin veya haram olan şeylerden vermeyin. Çünkü Allah-u Teala temizdir. Temiz olanı sever. Ancak kişi temiz olandan verdiği zaman kabul edilir. Çünkü Allah temizdir ve temiz olanı kabul eder. Hele bugün insanlar bu konuda daha dikkatli olacaklar. Çünkü öyle kötü bir dönemde yaşıyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ta seneler öncesinden haber verdiği mucizevi bir şey ki yaşıyoruz. Bir zaman gelecek ki kişi kazancının helaldan veya haramdan olduğuna dikkat etmeyecek. Bugünümüzdeki olduğu gibi Allah muhafaza. Çünkü haram olan maldan verilen ne sadaka kabul görür, ne iyilik kabul görür, ne de onunla yapılan ibadet Allah katında kabul görür. Allah muhafaza buyursun. Bu nedenle ne diyor? Tayyiben, temiz olan, güzel olan, hoş olan şeylere vereceksiniz, ondan vereceksiniz. Ve ati'u zâ emrikum, bir de emir sahiplerine itaat edeceksiniz. Emir sahipleri, mesela Allah-u Teala Nisa suresinde emir sahiplerine itaat edin diye buyuruyor. O ayetin tefsirinde müfessirler şöyle diyor. Emir sahiplerinden kasıt bir veliyül emir dediğimiz İslami yöneticiler, bir de nedir? Alimler. Bu nedenle bize düşen nedir? Hem alimlere itaat etmek, hem de nedir? İslami yöneticilere itaat etmek. Çünkü ama itaat de nerede? Maruf olanda. Çünkü isyan olan şeylerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem itaat olmayacağını bizlere buyuruyor. Alimler nedir? Kandildir. Önümüzü aydınlatan ışıklardır. Bu nedenle alimlere itaat etmek, onlara ittiba etmek gerekir. Peygamberimiz de bu şekilde buyuruyor. Çünkü insan nasıl karanlıkta kaldığı zaman kendisine yol gösterecek bir ışık ararsa, kişiler de din konusunda, iman konusunda, hayat konusunda, yaşantı konusunda böyle karanlık bir lık içerisinde, karanlık bir durum içerisinde, işte alimler de nedir? O karanlıktan insanları kurtarmaya çalışan ışıklar mesabesindedir. Bu nedenle bizlerin alimlere itaat etmesi, onları sevmesi, ama Rabbani olan alimler, ulema-i su denilen kötü alimler değil, dünya menfaati için ahiretini satan, ilmini satan, ilmini gizleyen, hak ve hakikati söylemeyen, Allah düşmanlarına, tağutlara karşı yalakalık yapanlar değil, hakkı aykıran, hakkı yaşayan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varisliğini hak etmiş alimler, bu tür alimlere itaat edin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ve akabinden de diyor ki, tedhulu cennete rabbikum. Demek ki bunları yaptığımız zaman, yani 5 vakit namazı güzel bir şekilde kıldığımız zaman, Ramazan orucunu da tuttuğumuz zaman, malımızın da zekatını verdiğimiz zaman, ve isteyerek, severek ve emir sahiplerine, ulemaya, veliyül emre de maruf olan işlerde de itaat ettiğimiz zaman bunun mükafatı neymiş? Cenneti kazanmakmış. Kimin cenneti? Cennete rabbikum. Sizin Rabbinizin cenneti. Rabbimizin bizler için, müminler için hazırlamış olduğu cennete gireceğiz. Yani el ceza'u min cinsil amel diye bir kaide vardır İslam hukukunda. Yani her amelin cezası misline göredir. Demek ki bunları yapma insanı cennete götürecektir. Ve Peygamberimiz müjdeyi veriyor. İşte bunları yerine getirecekseniz, getirdiğiniz takdirde Rabbinizin cennetine girersiniz. Allah-u Teala o cennete girenlerden eylesin. Hem de Firdevs cennetine inşallah. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttegul meczume kema yuttegal esed. Aslandan kaçar gibi cüzzamdan da kaçınız diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Yani cüzzam hastalığını lepra diye bir hastalıkta söylüyorlar. İnsanların baş olur, vücudunu çeşitli yerlerinde böyle kabarcıklar halinde oluşuyor. Böyle pullanma gibi olabiliyor bazı zaman. Şişiyor, rengi değişiyor ve sinirlerde bazı değişimler oluşturan bir hastalık. Tabii sebebini çok sebepler söylüyorlar günün doktorları, tabipleri. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize burada bir yol göstericilik yapıyor, yol gösteriyor. Ne diyor? Meczum olan, cüzzam hastası olanlardan uzak durun. Çünkü normalinde Peygamberimiz diyor ya, insandan insana hastalık geçme yoktur, değil mi? Burada cüzzamın da insandan insana hemen geçen bir hastalık olmadığı belirtiliyor. Peygamberimiz bakın seneler öncesinde bunu biliyor. Fakat uzun dönem cüzzam hastasıyla beraber kalındığında, onunla beraber yemek yenildiği zaman bu hastalık, bu mikrop bulaşma tehlikesi artıyor. Yani çok zaman birlikte kalındığı zaman, aynı kaptan yediği zaman, aynı yerde bulunduğu zaman, bu bir. İkinci olarak insanda böyle nefret uyandıran bir durum söz konusu oluyor. İnsan ne yapıyor? Onun yüzünü, gözünü, halini, ellerini görünce böyle şey yapıyor. Ona karşı böyle nefret duyabiliyor. Daha farklı bir düşünceye giriyor. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ondan uzak durun. Hatta bir hadis-i şeriflerinde diyor, uzaklaşın, ondan kaçın. O bir vadide ise siz o bir vadiye gidin diye Peygamberimiz buyuruyor. Hatta fıkıh alimleri, İslam alimleri şunu söylüyorlar. Diyorlar ki eğer bir adamda cüzzam hastalığı varsa, veliyül emir yani İslam yöneticisi bu adama bir maaş bağlar, ona böyle bir yer tahsis eder ve o yerde yaşamasına sebebiyet verir. Yani çünkü insanlarla bir araya durması ona zarar verebileceği için, hem de insanlara o zarardan korumak için ne yapar diyor? O kimse veliyül emir tarafından kendisine takdir edilmiş olan, bağlanmış olan maaşla hayatını geçindirir, yaşasını karşılar ve bu şekilde devam eder. Tabi inşallah zaman geçtikçe bu hastalıkların da çaresi oluyor, bulunuyor, bulunmuştur. İnşallah Rabbimiz bu hastalıkta bulunan mümin kardeşlerimize de şifalar versin. Yani bize düşen nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koruyucu tıp deniyor. Yani bir tedavi tıbbı var, bir de koruyucu tıp var. Yani hasta olmadan önce hastalıktan korunma. Bir de nedir? Allah göstermesin, hasta olduğu zaman kişinin tedavi olarak bu hastalıktan kurtulma yöntemi. Burada ne var? Koruyucu tıp dediğimiz hastalanmadan önce tedbir alma. Peygamberimiz onu buyuruyor. Cüzzam hastasından uzak durun. Fazla bir yararda bulunmayın. Beraber yemeyin. Çünkü bu ne yapar? Hastalığın yayılmasına sebep verir. Hem o kişide hem de yanındaki kişilerde böyle fiziki olarak, ruhu olarak, manevi olarak bir kısım hastalıkların, psikolojik bozuklukların meydana gelmesine sebebiyet verir. Bu nedenle ne buyuruyor? Cüzzamlı birinden kaçın. Asandan kaçtığınız gibi veya diğer hadis-i şerifte de buyurduğu gibi, siz bir vadideyseniz cüzzamlı o bir vadide olsun, o vadideyse siz o bir vadiye kaçın, uzaklaşın diye bizlere talimatlarda bulunuyor. Biz ne kadar bu talimatlara uyarsak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu emirlerine uyarsak rahat ederiz. Güzel olur, iyi olur. Peygamberimiz kendi kafasından konuşmuyor, vahiy ile konuşuyor. Allah-u Teala ona emrediyor, o da bizlere bildiriyor bizim rahatımız için. Şimdiki insanlar veya daha önceki insanlar veya ileriki zamandaki insanlar her şeyi bilemeyebilir. Çünkü bakıyorsunuz tıp veya modern ilim gün geçtikçe bazı şeyleri bilebiliyor. Yani Peygamberimiz seneler önce söylemiş ama şimdi yeni öğreniyorlar. Veya Kur'an-ı Kerim'de birçok hakikatler anlatılmış. Kevni dediğimiz yaratılışla ilgili ayetler var. O gün insanlar anlamamış. Düne kadar karşı çıkanlar olmuş ama bugün ne oluyor? Anlaşılıyor. Kur'an doğrulanıyor. Ve ileri zamanda da belki daha nice şeyler çıkacak. Ama Kur'an her zaman için doğruyu söylemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğruyu söylemiştir. Hadis sahihse biz alır kabul ederiz. Onda hikmet vardır, bilgi vardır. O bilgi doğrudur. Biz böyle inanırız. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri selamların en güzel olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyorum.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 4. Cüz.

ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه

ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون

وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.

فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس

أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elem

nefsinler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Ey çölün aziz misafiri, ey suskunların kutlu sözcüsü, hüzünlerin sabırlı bekçisi, ey teselli yağmuru, huzur pınarı efendimiz. Kokun duyuldu önce, saçları rüzgarın yakasına tutuşmuş çocuklardan biri ellerini kumlardan çekip koştu. Gözlerini yukarı çevirdi. Yukarıların habercisinin, yücelerin gezgininin yüzüne bıraktı kalbini. Kanatlarını sessizliğin avucuna yayıveren kelebekler asılı kaldı havada. Rüzgar nefesini tuttu. Kum tanecikleri gül yüzünün kıvrımlarına koştu. Billur elleri uzandı nur ellerine. Eline avucuna yığdı çocuk sevinçlerinin hepsini.

bakışlarını akıttı yüzüne. Gözlerine, ta gözlerinin bebeğine baktı efendim. Varlığının çölü küle, gülle çevirdiğini, ölümü sonsuza birleştirdiğini bilerek baktı, aktı gözlerinin içine. Nefes aldı gözlerinle buluşunca gözleri. Belki de delice seyirtti ardından. Sen de onu bekledin belli. Hepimizi, her şeyimizi, bütün kızlarımızı kucaklayan, yitirdiklerimizi bize yeniden vaat eden tebessümünle bekledin. Kız çocuğunun dudağında sonsuza goncalanan tebessüm gülleri açıldı. Karanlıkları dağıtan, hüzünleri silen, korkuları boğan tebessümüne dokundu bakışları. Kal dedi gözleri. Biraz kal, gitme. Avucuna bıraktı avuçlarının huzurunu. Belki birkaç adımını birlikte attın. Yavaşladın. Ki hiç acelen olmadığını bilirim. Kız çocuğunun boyu hizasına eğildin. Bize döndüğün gibi Miraç'tan, eğildiğin gibi günahkar yüzlerimize. Bizim hatırımıza indiğin gibi el üstünde tutulduğun semadan. Gözümüzün yaşını silmek için alkışlandığın göklerin cezbesinden sıyrıldın da döndün. Sırf bizi sevindirmek için yakınlık makamından uzak kalmaya razı oldun. Bilmez miyim? Eğildin efendim. Eğiliverdin. Yanımıza döndün. Yüzümüze baktın. Hatırımızı saydın. Nazladın bizi. Kız çocuklarımıza ebedi teselliler getirdin. Kucakladın sımsıcak. O gün o Medineli kız çocuğunun elinden tuttun. Fıtratı İslam idi kız çocuğunun. Onun sevincini önceledin. Sonraya bıraktın başkalarını. Onu sevindirmeyi önemsedin. Bekleyenleri öteledin. An dondu, mekan doğruldu, çöl dirildi, zaman yeniden kanatlandı bakışlarının göğünde. Tebessüm ettin. Küçük kız çocuklarının hatırını her şeyin önüne aldın. Onun için çektiğin sancıları sakladın onun gözlerinden. Onun huzuru için kanayan ayaklarını unuttun onun sevincinde. Dualarının göğünde bir güneş gibi yükselttin kız çocuğu mutluluklarını. Ellerinin nuruyla ışıdı kızın yüzü. Kızın üşüyen yüzünden yansıyan ışığın aksi, sevinç sevinç pencere önlerimize kadar taştı. Ve kızın gözlerine nakş olan gül yanağının kokusu döndü dolaştı, kızlarımızın yanağına bulaştı. Şimdi o kızın yanağından miras bir ışıltıyı ve kokuyu taşıyor kızlarımızın yanakları. Onların lüle saçlarında, ceylan titrekliğinde, iri gözlerinde, beyaz gülüşlerinde, yarım kalmış, acemi ve masum dualarında senin tesellini içiyoruz her gün. Küçük kızlarımızı seviyoruz efendim sayende. Onlar için umutlanıyorsak senin müjdenle. Onları sevindirebiliyorsak senin hatırına efendim. Ne varsa sevgiden yana elimizde avucumuzda, mayasını senin tebessümünden devşirdik efendim. Efendim, neden
hala elini tutmaktan uzak düştüğümüz kızlarımız var bizim. Elimize tutunan yetimleri, öksüzleri, ötelere öylece düşüncesizce itiverdik. Kızlarımızın sımsıcak tebessümlerini soluğumuzdan buz tutmuş dipsiz kuyulara savuran buzdan heykelleriz biz. O masum dudakların baba deyişlerini huzursuz ve telaşlı saatlerin yüzünde parçalayan, paralayan babalarız biz. Şimdi kapı arkalarında baba yolu bekleyen nazenin kız çocuklarını babasız bırakanlarla aynı şehirleri paylaşıyoruz biz. Bir gün olsun, ah bir gün, bir an olsun, kızımız tutunca elimizden, hiç bırakmamaya ahdederken biz, o bırakmadıkça onun elini bırakmamaya niyetlenirken biz, hatıranı ete kemiğe bürüyüp giyinebilir miyiz? Nasıl olur da o billur elleri salıveririz ellerimizden, nar görüp çözülüvermiş buz gibi biz? Niçin gözlerinin içine büyüdüğümüz zamanda aynı ışıltıyla bakamayız o kız gibi biz? Acaba biz kimlerdeniz? Senin tuttuğun eli tutamayıp itenlerden mi? Ellerinden kızlarımızın gül kokladığı efendimiz, özür dileriz. Menba-ı Muhammed olan kızlarımızın yüzünden bize yansıyacak bir sadakalık ışıltı dileniriz. Affımızı isteriz.

sen mi öldürdün onları? Yoksa onlar mı seni? Sen ey anası güneş, babası hilal olan nübüvvet, Araplık, hidayet yurdu. Kanını döktülerse de, yırttılarsa da mahremiyetini, gururlan. Ey Filistin, dünyada dik dursun başın. Çünkü melekler gibi saf, krallar gibi öfkeli oğulların. Uykuya dalsa da herkes, onların uyumayacak gözleri, inan. Ta ki öcün alınıncaya kadar sana vurandan. İşte birer ceylan misali oğulların. Sana feda olacak güzellikleri ve kılıçları onların. Kahrolası gaddar Yahudiler. Acı geldi onlara, tadın. Çoktan yerlerde seni bırakmadı.

Ya tozarım yollar gibi. Ya coşarım seller gibi. Gel.

Gel, gör beni, aşk neyledi? Gel, gör beni, aşk neyledi? Derde giriftar eyledi. Gel gör beni, aşk neyledi? Derde giriftar eyledi.

Yedi tepenin nergisi, dost daveti dizi dizi, gel demeyin, gelemem ki. Efendime gidiyorum, mevki, makam, ikbal izi. İtma eden mal denizi, gel demeyin, gelemem ki. Efendime gidiyorum. Cennetteki huri kızı, gökyüzünde tan yıldızı, gel demeyin, gelemem ki. Efendime gidiyorum. Günahlarım aştı dizi, arz etmeye halimizi, gel demeyin, gelemem ki. Efendime gidiyorum. Şimdi buldum gerçek izi, çevirmeyin çaresizi, gel demeyin, gelemem ki. Efendime gidiyorum.

torun tosun oğul kızı, terk ettim fani yaldızı. Gel demeyin, gelemem ki, efendime gidiyorum. Taşmakta rahmet denizi, lütfen kesin sesinizi. Gel demeyin, gelemem ki, efendime gidiyorum.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başım gözüm üstüne. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım başım gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başım gözüm üstüne.

Biliyorum. Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi, bir gün çıktı mı ahım? Bir elinde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Allah ve Resulullah aşkıyla yanan 3. Murat Han bir sabah namazına uyanamaz ve nefsini hesaba çeker.

Benim bir de İstanbul maceram var. 1995'te başlayan yağmurlu bir Kasım gününde, heyecanlı, bir o kadar da gergin. Yazmıştım İstanbul'u ilk kitabımda. İster gel, ister gelme, geçmez yem bu şehrin. Ben güzelden anlarım, İstanbul şahı şehrin, demiştim bir gezmeden İstanbul'u. Şimdi ne yazmaya, ne gezmeye, şimdi kötüleri üzmeye gidiyorum. 95 Kasım'ında yağmurla beraber. Kapalı Çarşı'da Orhan Veli ile tanışacağım. Topkapı, Ayasofya, Sultanahmet. Belki de dervişlere karışacağım. Kim bilir? Bir bakarsın Boğaz'da teknelerle yarışacağım. İhtimal zayıf ama belki de en bilinmedik küfürlere alışacağım. İstanbul sana geliyorum. Yağmurla beraber 95 Kasım'ında. Böyle başladı işte. Böyle gidişle. Ve 96 Kasım'ında yağmurla beraber döndüm. Heyecanlı, bir o kadar da üzgün. Ne mi oldu? Ne mi kaldı geride? Bir deniz, yaş 18. Sonuç aşırı doz. Hayalleri, anıları bir küçük not defterinde yazılı, o kadar. 2. Can, yaş 17. Topuğundan bile iğneliydi. Son sözünde yaşamak istiyorum dedi. Uyuşmadan yaşamak. 3. Esrahan, ey güzel gözlü kız, çok uğraştık seninle biz. Yaşamam için ufak bir sebep demiştin, denizi göstermiştin. Öldü demiştin. Oysa ben maviliği demek istemiştim. Gözlerin gibi maviliği. Şimdi cezaevinde. Zaten evinde de cezalıydı. 4, 5, 6. Gider böyle geride kalanlarım. Ey be İstanbul, ey uyuşuk taş toprak, bana güzellikten söz etmeyi bırak. Ben senin o ışıltılı gecelerinde, o boğazının sahte kalabalığında bir tek şiir yazmıştım, yalnızlıktan bunalıp da sevgiliye. Denize kızıllık düştüğü anda bir martı misali havalanırım. Aklımdan gözlerin geçtiği anda en durgun sularda dalgalanırım. Ellerin gerekli su içmek gibi son dilek misali bir idamlıkta. Tutmalı, öpmeli, okşamalıyım. Şefkatin olmalı bu karanlıkta. Topu topu bu işte geriye kalan, kimi mezar taşında, kimi yalnızlığımın ak kağıdında. Ve benim için İstanbul